0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolife.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Life 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıtıyor. Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Hoş geldiniz. Radyo Light'ın değerli dinleyicileri, başka bir dünyadasınız. Hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparak bambaşka dünyaların kapılarını açabileceğimizi göstermeye çalışan bir kişisel gelişim programındasınız. Eğer diyorsanız ki ben hala kendimi geliştirmek istiyorum ve hala bazı konularda ufak tefek bilgi edinmek istiyorum, doğru yerdesiniz. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün size çok temel bir şeyden bahsedeceğiz.
1: Evet.
0: Hani diyeceksiniz ki aman zaten ben bunları biliyorum, ay geç diyeceksiniz. Hani böyle hep vardır ya, hayatımızda çok temel şeyler. Herkes bilir, dengeli beslenmemiz lazım. Herkes bilir, şunu yapmamız lazım. Ama yapmayız. İşte bu da normalde aslında bildiğimiz ama bu aralar herkesin sorun yaşadığını duyduğum bir konu. Nedir Gamzacığım bugünkü konumuz?
1: Uykunun önemi.
0: Tabii ki de hepimiz eğer insomnia gibi bir hastalığımız yoksa evet, normalde uyuyoruz. Ortalama olarak bir bireyin günde 8-9 saat uyuması gerekiyor.
1: Şimdi, sağlıklı olanı.
0: Değil mi, değil mi? Evet. Ama bugün size bir sürü bazı diyeyim hikayeler anlatacağız. Çünkü çok sıkça görüyorum. Ben uykuya dalamıyorum diyen, dalıyorum uyanıyorum diyen, uyanamıyorum diyen, günde 13 saat uyusam yetmiyor diyen, aman bana 4 saat yetiyor, niye günü boşa harcayayım ben, uyumayacağım diyen. Bunların hepsine verilebilecek birer cevabım var ve nasıl daha kaliteli uyuruz, bunun üzerine konuşacağız bugün. Ama öncesinde tabii ki Gamze'nin o çok sevimli girişlerinden bir tane alalım. Buyurun Gamze Hanım.
1: Evet, bugün uykunun öneminden konuşacağız. İçinde bulunduğumuz çağda her şey çok hızlı ve sürekli olarak da daha fazlasına ihtiyacımız oluyor. Bazılarımız bir şeyleri yetiştirmenin çaresinde daha az uyumakta buluyoruz. Bazılarımız için ise stres yükünden ya da kurtulamadığımız düşüncelerden dolayı uyumak bir sorun haline de gelebiliyor. Bazı tanıdıklarımız az uyumanın kendilerine iyi geldiğini söylüyor. Halbuki uzmanlara göre bu kesinlikle sağlıklı değil. Bugün uykuya neden ihtiyacımız var ve daha iyi uyumak için neler yapabiliriz? Şöyle kısaca değineceğiz.
0: Evet.
1: Evet. Önce sorularıma geçeyim mi?
0: Geç hadi geç. Ama sen normalde iyi uyur musun?
1: Ben evet, ben gerçekten çok iyi bir uyuyucuyum.
0: Gamze iyi bir uyuyucudur.
1: Evet, gerçekten.
0: Gamze'nin meslekleri arasında sunuculuk, öğretmenlik ve uyuyuculuk var.
1: Evet.
0: Gerçekten profesyonel uyuyucudur kendisi. Çok evet, düzenli aynen olarak uyuyabiliyor.
1: Yani şöyle, stres yaşamıyorsam o süreçlerde gerçekten iyi uyuyorum. Uykum düzenli oluyor. Ama eğer stres yaşıyorsam kesinlikle gecenin ikilerine kadar uyuyamadığım zamanlar benim de oluyor. Doğal olarak da eğer ki bir işim yoksa diğer gün biraz geç kalkmak durumunda kalabiliyorum.
0: Evet, tabii sen bana sorma, hiç
1: evet,
0: sorma.
1: Senin, seninkini detaylı şekilde konuşacağız bu süreçte.
0: Bugünkü konumuzda zaten genel olarak Gamze konuşacak. Neden? Çünkü hani derler ya, kelin ilacı olsa başına sürermiş. Evet, ben Nisan Özlem Özyapıcı.
1: Evet.
0: Bu konuyla alakalı ciddi ama problemlerim olduğunu belirteyim. Ama size normalde öğrendiğim ve aslında uyguladığımda, tabii eğer uygularsam, benim de işime yarayan bazı şeylerden bahsedeceğim. Ama tabii uygularsanız olur. Uygulamazsanız olmuyor. O yüzden istersen senin çılgın sorulara bir geçelim.
1: Geçelim. Benimkini konuştuk. Şimdi seninkini konuşalım. Sen düzenli uyuyan biri misin insan?
0: Hayır.
1: Ne yazık ki hayır.
0: Benim hiç uyumadığım günlerim oluyor.
1: Evet.
0: Yani 45 dakika uyuyup işe gittiğim, öyle dümdüz iki günü birbirine bağladığım zamanlar oluyor. Ya da 14 saat uyuduğum zamanlar da oluyor. Bir gün 10'da yatıp gece 4'te kalkmış olabilirim.
1: Evet.
0: Ertesi günü gece 4'te yatıp öğlen 4'te uyanabilirim. Yani kısacası hayır, ben düzenli uyuyan birisi maalesef değilim. Spor yaptığım süreçte düzenli uyuyan biriydim. İnanılmaz düzenli uyuyan biriydim. Zaten spor normalde uykuyu düzenliyor. Aynı zamanda da spor için uykuya ihtiyacınız var. O bir kısır döngü. O zamanlar her şey daha iyi gidiyordu. Ne zaman ki sporu bıraktık. Neyse, evet evet. Kötü örnek olmazmış. Kötü örnekten bahsetmeyelim. Sen sorularına
1: ama,
0: devam et.
1: Yine bunun iyi taraflarını da kötü taraflarını da tabii ki konuşacağız yine.
0: Tabii.
1: Peki, uyku düzeninin bozulduğu zamanlar oldu mu diyeceğim?
0: Uyku düzenimin bozulmadığı
1: zamanlar var mı? Diyelim bence.
0: Uzun uzun da böyle anlatmak istemiyorum ama şimdi birincisi, bazen bir şeyler yetiştirmemiz gerekiyor. Ve o gün içerisinde sürekli olarak dikkatimizi dağıtan çok fazla şey olduğu için ben lisenin sonlarından itibaren geceleri çalışmaya alıştım. Hı-hı. Yani gece ders çalışıp işte okula gidip okuldan geldikten sonra uyuyayım falan gibi böyle saçma sapan bir düzen oturttum. Daha sonrasında bu benim bütün hayatıma oturdu. Hı-hı. Haliyle öğretmen olduğum süreçte ben çokça uykusuz kaldım. Çünkü sabah 6'da kalkmayı başarmam için benim erken uyumam gerekiyor. Normalde o erken uyuyacağım dediğim saat benim beynimin aktif olmaya alıştığı bir saat olmuş oldu. O yüzden siz de kendinize ne gibi alışkanlıklar kazandırdığınıza çok dikkat edin. Bazı insanlar doğal olarak bir şekilde geceleri çalışıyor. Genelde yazarlar, ben bunu çok duydum. Çok erken kalkıp yazan yazar da var ama hani benim gibi çeviri yapan, yazan, işi böyle şeyler olan ya da işte okuyorsanız eğer ders çalışan kişilerin geceleri çalıştığını çok duydum çünkü o gürültü, patırtı dinmiş oluyor. Ve birazcık da artık bütün gününüzü sosyal medyadır, olur şudur, budur, sosyalliktir falandır yiyip bitirdikten sonra kala kala gece kalıyor. Tabii doğal olarak gece çalışmak durumunda kalıyorsunuz. Böyle şeylere dikkat etmek gerçekten gerekiyor. Hı-hı. Neden? Evet. Birazdan herhalde zaten evet. Açıklayacağız.
1: Peki uyuduğun süreyle uyku kalitesi arasındaki bağlantı nedir?
0: Uyuduğumuz süre ile uyku kalitesi arasında şöyle bir bağlantı var. İlla 14 saat uyuyoruz diye çok müthiş dinleniyoruz
1: anlamına gelmiyor.
0: Evet. Bazen gerçekten sadece 8 saat tam uyuyoruz ve inanılmaz derecede hani derler ya çok fit uyandım bugün. Sağlıklı bir şekilde uyanabiliyoruz. Bazense çok uzun uyusak da yeterince doğru düzgün yani uykumuzu alamayabiliyoruz. Bu açıdan bazı uyku problemleri var ve herhalde ruh ve sinir hastalıkları hastanesindeydi. Uyku uzmanlık alanı bölümleri var yani uyku klinikleri var. Hı hı. Gerçekten bunlar hastalık olabiliyor. Uyku apnesini falan herkes biliyor. Hı hı. Nefes alamadığınız için, beyniniz o sinyale geçemediği için, tam olarak derin uykuya geçemediğiniz için vesaire. Uykudan yeterince randıman alamadığınız, gereken verimi alamadığınız durumlar olabiliyor. O yüzden süresiyle alakalı değil. Ama ben 4 saat uyudum, çok müthiş uyudum, bu da bana yetti diye bir şey de yok.
1: Evet.
0: Ha şöyle, araştırmalar yapmışlar bazı durumlarda ama belirli şeyler kullanarak insanların mesela bir küvete bir solüsyon koyuyorlar. Hı hı. Bu bir şekilde alkali ve nasıl diyeyim, elektrolize ediyorlar suyu. Bunu 2 saatte 8 saatlik uykuyu almalarını sağlıyorlar ama bu manipüle edilen bir şey. Yani orada artık onun içine ne koyuyorlar ve onun uzun süreçte yani uzun süre yapıldığı zaman bir zararı olacak mı? Gerçekten doğru bir şekilde uyku yerine geçiyor mu? Bunlar tartışılır. Bir de elektrolitlerle yapılan bir şeyler var ya da ilaç verilerek yapılan şeyler var. Bunlar da uzun vadede ne derece sağlıklı tartışılır. Hani hemen derin uykuya geçirelim, 4 saat sonra müthiş kendini zinde hissederek uyansın. Öyle bir şey yok. Bütün uzmanların söylediği şey, ben 6 saat uyuyorum bana yetiyor değil. Çünkü vücut bir süre sonra o yorgunluğu hissetmemeye başlıyor.
1: Evet.
0: Yani uykusuz olduğunu artık hissetmemeye başlıyor. Aynı şey susuzluk için de geçerlidir. İçmezseniz bir süre sonra o susuzluk sinyali ölüyor.
1: Aynen.
0: Bu kişilerde uykusuzluk sinyali ölüyor.
1: Hı hı.
0: Kendini zinde kalkmış gibi hissediyor. Çünkü aslında daha fazla ne olabileceğinin farkında değil. Hı hı. Hadi bir ara verelim.
1: Ara verelim.
0: Ondan sonra devam edeceğiz.
1: Evet. Sorularınızı, yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Lütfen bu konuda bize yazın. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz, tekrar hoş geldiniz. Aradan sonra tekrar Radyo Like'tayız ve tekrar başka bir dünyadayız. Bugünkü konumuz uykuydu.
1: Uyku düzeni.
0: Evet. Uyku düzenimiz, uykunun öneminden bahsediyorduk ve uzmanların illaki 8-9 saat uyunması gerektiğini söylediğinden bahsettik. Genel olarak bunun hani 4 artı 4 falan gibi bazı versiyonları var, evet. İşte klasik olarak böyle hep söylenen dahiler bir kere az uyur falan. Öyle bir şey yok. Gerçekten de normalde beyin fonksiyonlarımız için şimdi birazdan bakacağız. Neden bu kadar uyumamız gerekiyor? Uykunun yararına bakacağız,
1: evet,
0: ama
1: neden ihtiyacımız
0: gerçekten
1: var?
0: De 8 saat uyumamız gerekiyor. Ve bunu evet 4-4 bölen var ve benim genel uyku düzenim aslında böyleydi. 4 artı 4 şeklindeydi. Ama öncelikle Gamzoş'umuza soralım.
1: Evet.
0: Başka sorun yoksa geçelim mi?
1: Yok, evet, şöyle neden ihtiyacımız var ve hani neler, ne gibi şeyler bunun için faydalı olabiliyor?
0: Neden uyuyoruz? Genel
1: evet.
0: olarak neden uyuyoruz? Hani illaki yorgunsun, dinlenmen lazım. Yorgun değilim, o zaman dinlenmem lazım değil. Hani tercih değildir uyku, zorunluluktur.
1: Evet.
0: O kadar da yorgun değilim ya, bana ne, uyumayacağım, ben oyun oynayacağım dediğimiz zaman bir sürü şey kaybetmiş oluyoruz. Ertesi gün bazı problemler yaşayacağız.
1: Evet,
0: bir bakalım gerçekten. Neden uyumamız gerekiyor?
1: Evet, birincisi vücut restorasyonu için. Bu da uyku, yani vücudun kendini onarmasına ve yeniden enerji toplamasına yardımcı oluyor. Beyin bağışıklık sistemi ve doku iyileşmesi gibi birçok fizyolojik süreçleri uyku sürecinde gerçekleştiriyor gerçekten.
0: Bir süre sonra hastalandığınızda iyileşemez hale gelebilirsiniz,
1: evet,
0: eğer uyumuyorsanız. Bir yaranız varsa iyileşmeyebilir. Ya da eğer yani vücudunuzda restore edilmesi gereken, yeniden yapılandırılması gereken herhangi bir durum, herhangi bir şey varsa, eğer uyumazsanız olmayacaktır.
1: Ve gerçekten uykumuzu yeteri kadar almadığımız zaman diğer gün inanılmaz derecede yorgun uyanıyoruz. Bilmiyorum fark ediyor musunuz ama yani kendim ben bunu gerçekten çok fark ediyorum. Çok daha bitkin bir şekilde uyanmış oluyorum.
0: Genelde günlük hayatında çok enerji harcamayan, masa başında vesaire çalışan kişiler diyor ki işte bana yetiyor. Neden? İşte kalkıyorum, arabama binebiliyorum ya da işte servisime biniyorum, otobüsüme biniyorum, okula gidiyorum. Hani bir şekilde öyle duruyorum. Aman o kadar da beni etkilemiyor falan gibi düşünüyorsunuz ama kendinizin daha üst versiyonunun farkında değilsiniz. Normalde aslında çok daha zinde, çok daha sağlıklı olma olasılığınız var ve aslında o hakkınızdan hani feragat etmiş oluyorsunuz. O hakkınızı elinizden bırakmış oluyorsunuz. Bu restorasyon çok fizyolojik bir şey. Normalde ne bileyim gözünüz yoruldu. Onun dinlenmesi için uyumak zorundasınız. Yoksa bir süre sonra size hastalık olarak, farklı sağlık problemleri olarak geri dönecektir. Ya da işte karaciğeriniz orada bir şeyler yapıyor. Yani vücudunuzda siz uyurken o günün bütün toksinlerini atmak, o günle alakalı zarar görmüş şeyleri düzenlemek, tekrar hani düşünün ki o bilgisayarı hiç kapatmıyorsunuz. Arada bir kapatıyoruz ve açıyoruz değil mi? Sürekli sadece uyku moduna geçse geçse açsan bir süre sonra yavaşlamaya başlıyor. Bu da onun gibi bir şey.
1: Evet. Hastalandığımız zamanlarda da hani bağışıklık sistemimiz açısından da önemli diyoruz. Hastalandığımız zamanlarda da aslında normalde uyuma sürecinde de iyileşiyoruz.
0: Evet. Tam da zaten uyuma sürecinde iyileşiyoruz.
1: Evet.
0: Çünkü bağışıklık sistemimiz, siz uyanıkken enerjinizin büyük çoğunluğu uyanıksınız, siz harcıyorsunuz. Ama uyuduğunuz zaman daha fazla enerjiye sahip vücut. Dolayısıyla o enerjiyi tamamen o hastalığı yenmeye kanalize edebiliyor. Ya da kendini onarmaya kanalize edebiliyor.
1: Evet, kesinlikle öyle. Evet, bir sonraki zihinsel sağlık açısından uyku beyin fonksiyonlarımızın düzenlenmesine ve zihinsel sağlığımızın da korunmasına yardımcı oluyor. Uyku yetersizliği zihinsel olarak stres, anksiyete, depresyon, duygu durum bozuklukları riskini de artırabiliyor.
0: Evet, bunun çoğunlukla farkında olmuyoruz.
1: Evet.
0: Ama ya çok depresifim, uyu. Bir psikolog vardı.
1: Geçer.
0: Evet, uyu geçer demiş yani bir hastasına. Ve normalde mesela bir gün çok öfkeliyiz. Ama bunun aslında birkaç günlük uykusuzluktan kaynaklandığını fark etmiyoruz. Üst üste illa hani hiç uyumamamız gerekmiyor. Aslında o hani 6 saat uyuyoruz, 2 saati kısıyoruz ya kendimizden. O 2 saatler stres yükü olarak beynimizde kalıyor. Neden? Birazdan REM uykusundan falan bahsederken de konuşacağız. Beynimize gün içerisinde bir sürü veri giriyor ve beynimiz bunları işliyor. Sonra biz uyuduğumuz zaman onların gerekli olanlarını alıyor, gereksiz olanları gömülüyor. Yani Hani RAM de dediğimiz bu şeyde, bilgisayardaki RAM'den bahsediyorum şimdi. Geçici hafızalarımız vardır ya. Oraların boşaltıldığı, o geçici dosyaların silindiği zamandır uyku. Ve bunun için 8 saate ihtiyaç var. Neden? Çünkü döngüler var. Bu 8 saatin tamamı olması gereken uyku türünde olmuyor. Dolayısıyla olması gerektiği kadar beynimizin temizlenebilmesi için tam olarak bir 8 saate ihtiyacımız var. Sonra o duygu yüküyle ve o işte beynimizdeki, artık derler ya, çıfıt çarşısı gibi olmuş o bir sürü veri kalabalığıyla ertesi güne, ertesi güne, ertesi güne geçtikçe artık aslında kafamız dolmuş oluyor. Hani diyoruz ya, yani artık almıyor kafam. Odaklanamamanızın sebebi bu.
1: Evet.
0: Sakinleşemiyoruz. Çünkü bir önceki günün stresini atacak kadar uyumuyoruz aslında. O yüzden anksiyetemiz var. Halbuki yeterince uyuduğumuz zaman bir önceki günün stresi sıfırlandığı için kalktığımızda yeni bir sıfır noktasından başlıyoruz. Diyelim ki 10'a kadar eşiğimiz var.
1: Evet.
0: 10'a kadar gideceğiz. Sıfırdan başlayıp 10'a kadar gitmek var. O zaman daha toleransımız geniş, fazla olacaktır gün boyunca. Bir de zaten sadece 5'ten başlamak var. O zaman 5 adımcık kalmış oluyor.
1: Evet.
0: Sonuçta sınıra dayanmış oluyoruz gün içerisinde. O yüzden gerçekten zihinsel sağlık için, depresyona girmemek için, anksiyete problemi yaşamamak için, öfke patlamaları yaşamamak için, duygu durumu bozukluğu dediğimiz şey, bir böyle çok mutlu gibi olmak, bir bilmem ne, hani duygu durumunun sürekli değişmesi gibi şeyler yaşamamak için uyku çok önemli. Hadi kısa bir araya girelim.
1: Girelim.
0: Ondan sonra geri kalanla devam edeceğiz.
1: Bugünkü konumuzla ilgili siz de paylaşmak isterseniz, belki yorumlarınız varsa, sorularınız varsa lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan birlikteyiz.

0: Radyo Light'tasınız. Tekrar hoş geldiniz. Başka bir dünyadayız ve ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugünkü konumuz uyku.
1: Uyku düzeni.
0: Kim sevmez ki uyku?
1: Evet.
0: Bazıları sevmiyor. Sırf oyun oynamak için sevmeyenler var. Sosyal medya için sevmeyenler var.
1: Evet.
0: Zaman yönetimini tam olarak başaramadığı için sevmeyenler var genelde. Çünkü normalde 8 saat uyumamız gerekiyor ve geri kalan 16 saate her şeyin sığabileceğini iddia ediyorum. Sığıyor, evet. Neden sığmasın ki? Neden uyumamız lazım diye söz ediyorduk. Fiziksel sağlıktan, bağışıklık sisteminden bahsettik. Zihinsel sağlıktan bahsettik.
1: Evet.
0: Duygu durumu bozukluğunu, depresyonu engellediğinden. Ve bir sonraki maddemiz neydi?
1: Hafıza ve öğrenme. Bu da hafıza ve öğrenme süreçleri için çok önemli. Uykuda beyin bilgileri işliyor, hafızaya dönüştürüyor ve öğrenme süreçlerini de güçlendiriyor.
0: Evet, normalde gün içerisinde öğrendiğiniz şey sizin geçici belleğinizde saklanır. O gece uyurken REM denen bir uyku evresi var ve o sürede, yani aslında az bir uyku, çok derin bir uyku değil, o sırada o bilgiyi kalıcılaştırıyor. Yani beynin bu bana gerekecek mi, ben bunu atayım mı yoksa saklayayım mı diye karar verdiği evre uykunun REM evresi. Öğrenme dediğimiz şey bir bilgiyi kendinize sahiplenme, gerçek anlamda kalıcı kılma uyku sırasında oluyor. Bu ne demektir? Eğer doğru düzgün uyumazsanız yeterince öğrenemezsiniz. Eğer çalıştım sabahlara kadar çalıştım, neden olmuyor? Çünkü o, yani geçici belleğinize alıyorsunuz o bilgiyi ve aslında öğrenmiyorsunuz. Sadece o an için öylesine ezberlemişsiniz gibi oluyor ama ondan sonra aradan zaman geçince uçup gidiyorlar. Neden? Çünkü doğru bir zamanlamayla uyumamız gerekiyor ki o bilgiler kalıcı olsun ve yerleşsin. Yoksa her şey böyle kargacık burgacık birbirine karışır.
1: Gibi.
0: Aynen öyle. Her şey birbirine karışır.
1: Evet.
0: Gerçekte öğrenme dediğimiz şey uyku sırasında olur. Bu yüzden uyumadan önce işte çalışın ya da uyumadan önce bir şeylere bakın, gözden geçirin ya da zihninizden geçirin ki ha, beyin bunun önemli olduğunu algılasın. Uyuduğunuz zaman da onu gerçek anlamda sahiplensin. Aynı şekilde beynin veriyi, ben bugün bunları gördüm, işte şunları sileyim, bunları kendime saklayayım dediği süreçte, yani verileri işlediği süreçte yine REM süreci aynı şekilde. Onlarda da gereksiz bilgilerin silindiği süreç bu süreç. Bu çok önemli. Neden? İşte zihnimizin çünkü boşalması gerekiyor. Bana 4 saat uyku yetiyor dediniz. Ertesi gün kalktınız, ya bende odaklanma problemi var. Hayır, yani odaklanma problemi yok. Uyku problemi var.
1: Dinlenmedin,
0: uyusaydın,
1: uyumadın.
0: Odaklanabilirdin. Uyusaydın kolay öğrenebilirdin. Uyusaydın dinlediğini daha iyi anlardın. Daha etkin dinleyebilirdin. Hepsi aslında uykuyla alakalı.
1: Evet.
0: Geçelim bir sonraki maddeye.
1: Geçelim. Fiziksel performans. Ben birazcık aslında mesela bedenin hareketini beynin hareketine benzetiyorum. Uyku sporcular dahil olmak üzere fiziksel performansı artırabilir. Uyku yetersizliği de spor performansında azalmaya ve spor yaralanmalarının riskini daha çok artırmaya yol açabiliyor. Yani bedenimiz, kaslarımız çalışıyor, spor yapıyoruz. Ve onu birazcık dinlendirmezsek doğal olarak da çok, yani üstüne mesela hemen tekrardan çok ağır şekilde spor yaparsak kaslarımızda çok acılar hissedebiliyoruz, değil mi?
0: Ağır bir şekilde yapmamıza da gerek yok. Şimdi şöyle, ilk maddeye geri dönersek, hani restorasyon dedik ya.
1: Evet.
0: Şimdi spor yaptığımız zaman ne oluyor? Mikro yırtıklar oluşuyor kaslarımızda. Normalde kas kütlesini bu şekilde kazanıyoruz. O mikro yırtıklar doluyor, yani yeniden restore oluyor. Onların arasına tekrar kas dokusu üretiliyor ve o zaman işte çoğalmış oluyorlar, o yırtık dolduğu için kas büyümüş oluyor. Şimdi siz uyumazsanız bu kas kendini toparlayamaz. Kendini restore edememiş kasın üzerine, hadi kası bırakın bağların üzerine tekrar yükleniyorsunuz. Tabii ki de sakatlanacağız. Zaten de normaldeki hızınıza, yani uyuduğunuz zamanki hızınız, uyuduğunuz zamanki ağırlık kaldırabilme potansiyeliniz, doğru düzgün uykunuzu aldığınız zamanki replerinize, yani tekrar sayılarınıza falan bakın, her zaman daha iyidir. O yüzden çok ağır antrenmanlardan önce uyumak gerekiyor.
1: Evet, kesinlikle.
0: Mümkün değil, çünkü vücudun enerji dengelerinin de tekrar sıfırlanması gerekiyor. Yani uyku ve beslenme normalde sporun alt temelini oluşturan şeyler. Doğru düzgün uyumadıkça, doğru düzgün beslenmedikçe istediğiniz kadar spor yapın, yani sakatlanırız.
1: Evet.
0: Yapacak bir şey yok.
1: Bir sonraki maddemiz de duygusal denge. Hı hı. Duygusal dengenin korumasına yardımcı oluyor. Yeterli uyku almak, duyguların düzenlenmesini, sosyal ilişkileri, genel duygusal sağlığı da destekliyor.
0: Evet. Özellikle ilişkiler konusunda.
1: Evet.
0: Eğer uykusuzsanız kendinizi kendinize kaparsınız. Çünkü neden? Aslında kendinizi korumaya almaya çalışıyorsunuz bir açıdan. Çünkü siz kendiniz bilinçli olarak ben iyi durumda değilimi kabul etmeseniz bile beyin bunu biliyor. O yüzden ilişkileriniz bozulmaya başlıyor. Zaten dediğimiz gibi daha önceden duygusal, diğer tarafta dediğimiz gibi beyin çok yüklendiği için bazı duygu durumu bozuklukları ortaya çıkabiliyor mental olarak. Yani normalde o kadar da tepki vermeyeceğiniz bir şeye fazla tepki verebiliyorsunuz. Normalde çok çok büyütmeyeceğiniz bir şey çok büyük bir sorunmuş, problemmiş, işin içinden çıkılmazmış gibi görünüyor.
1: Evet.
0: Halbuki normalde uyuduğumuz zaman her şey daha hallolur ya. İnsanlar daha sevimli gelmeye başlıyor. Normalde çok kızdığınız şeylere o kadar kızmayabiliyorsunuz. Siz öyle tepkiler vermeyince olaylar da büyümüyor. Ve insan ilişkileri daha iyi olduğu zaman iş hayatınız, okul hayatınız her şey daha iyi ilerliyor. Dolayısıyla uyku bizim sosyal yaşamımızı da etkiliyor. Eskiden insanlar hava karardığında uyuyor, hava aydınlanıyor, uyanıyor. Biyolojik saatle. Şimdi zaten karanlıkta kalkmak zorunda kalıyoruz.
1: Evet.
0: Yani yılın belirli bir dönemi karanlıkta kalkılıyordu. Okula gittiğimiz zamanlarda ya da işte ben yine öğretmen olarak da okula gittiğim zamanlarda. Bu zaten vücut için zor bir durum. Bir de üstüne biz gece de geç yatarsak ya da az uyumaya çalışırsak vücut kendini tamamen kapıyor. Yani orada insanlar hep sizin için savaş kaç durumuna geldiğinizden ötürü hep savaşılacak bir şey ya da kaçılacak bir şey. Çünkü kendinizi sürekli olarak tedirgin hissediyorsunuz. Bu da çok son derece ilkel güdülerimizin bizde oynadığı oyunlar.
1: Evet.
0: Başka bir şey var mıdır? Ama geçmeden
1: var, ama
0: önce bir,
1: evet,
0: ara
1: bir araya girmemiz iyi olur galiba. Bu arada lütfen bize yorumlarınızı, sorularınızı, farklı konu fikirlerinizi yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Aradan sonra tekrar Radyo Light'tayız.
1: Evet.
0: Tekrar başka bir dünyadayız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün uykudan bahsediyoruz. Dedik ki hani böyle aramızda aman bana şu kadar uyku yetiyor diyenler var. Hayır dedik, öyle değil. 8 saat, 9 saat gerçekten uyumamız gerekiyor. Ve neden uyumamız gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz şimdi. Daha sonra da uyku bozukluklarıyla alakalı bir şeyler anlatmaya çalışacağız. Nasıl daha uyumaya kendimizi ikna ederiz diye. Kesinlikle ve kesinlikle 8-9 saat uyumamız gerekiyor. Bunun herhangi bir şekilde uçarı kaçarı yok.
1: Yok.
0: Bana 6 saat yetiyorluk bir durum yok. Öğrenemeyiz.
1: Gerçekten.
0: Restorasyon olmaz. Yani bağışıklık sistemimiz kuvvetlenmez.
1: Fiziksel olarak
0: güçsüz düşeriz. Spor performansımız düşer.
1: Öğrenme konusunda zorluklar çekeriz.
0: Odaklanma konusunda zorluklar çekeriz.
1: Evet, zihinsel olarak gerçekten yenilenmemiş oluruz.
0: Ve netice itibariyle ilişkilerde kendimizi sürekli tehdit altında hissedeceğimiz için bilinçaltından ilişkilerimize bu olumsuz olarak yansır.
1: Evet, gerçekten.
0: Başka
1: ve
0: bir
1: geldik duygusal dengeye. Duygusal dengenin korunmasına yardımcı oluyor. Yeterli uyku almak, duyguların düzenlenmesini, sosyal ilişkileri ve genel duygusal sağlığı da destekliyor.
0: Evet. Bundan biraz bahsetmiştik. Çünkü
1: evet,
0: ilişkilerde de dediğimiz
1: dedik
0: gibi hani öfke patlamaları gibi şeyler ya da bir şeyleri fazla büyütmek gibi şeyler söz konusu olmaz eğer uyursanız.
1: Evet.
0: Daha kendinize odaklı, daha kendinizi böyle nasıl diyeyim size dışa açabilen, neden? Çünkü tehdit altında hissetmeyen kişiler olursunuz. Kendinizi koruma ihtiyacı duymazsınız.
1: Evet.
0: Eğer yeterince uyuduysanız.
1: Bir sonraki bir başka önemli nokta da fiziksel sağlık. Kalp sağlığı, diyabet riski, kilo kontrolü, bağışıklık fonksiyonu ve hormonal düzenleme gibi fiziksel sağlık üzerine de olumlu bir etkiye sahip uyku düzeni.
0: Evet, mesele sadece fiziksel olarak baktığımızda sadece restorasyon değil. Hani dedik doku yenilenmesi, bağışıklık sistemi sadece bu değil. Genel olarak bazı hani böyle diyabet gibi hastalıkların
1: evet,
0: sebepleri normalde çünkü insülin ve karaciğer kendini toparlayamıyor gibi bazı durumlar var. Diğer meseleyi anlatayım, hormon meselesini. Vücudunuzda genelde iki, işte bir yapıcı bir yıkıcı diyeyim şimdi. Çok fazla terim kullanmayalım. Mod var. Geceleri normalde yapım modundasınız. Sabahları yıkım modundasınız. Şimdi bu yapım modunu kullanabilmeniz için uyumanız gerekiyor. Yoksa bu yapım modunu kullanamıyorsunuz. Dolayısıyla sabah kalktığınızda vücut kortizol salgılıyor. Ve bu sizde aslında hani vücuda sürekli sen kendini korumalısın ya da hastasın ya da bir şeylerle mücadele etmelisin, savaşmalısın diyen bir şey. Şimdi sürekli o salgılandı. Gece salgılanan tamam iyi durumdasın, merak etme her şey yolunda, iyileşiyorsun diyen bir şey.
1: Evet.
0: Ve siz bunun size denmesini engelliyorsunuz. Her şey yolunda, iyileşiyorsun denmesini engelliyorsunuz. Ve sürekli hayır savaşmalısın, hayır savaşmalısın diyen bir hormonun ellerine kalıyorsunuz bütün gün boyunca. O yüzden eğer genetik olarak da taşıdığımız bazı hastalık riskleri varsa bunlar gereğinden hızlı ortaya çıkabiliyor. Kendimizi toparlayamıyoruz. Bu yüzden de çok hormon hastalığı da çıkıyor ve her hastalıkta doktorlar uyku düzenine dikkat edin diye söylüyor. Kalp hastalıkları evet, neden? Çünkü yine sürekli olarak yakın modundayken kalp o kadar pompalıyor, ne zaman dinlenecek? Tabii ki biraz daha yavaş tempoda çalışmak kalbin de hakkı.
1: Evet, gerçekten öyle.
0: O da kendini restore edecek vesaire. Organlarımızı sevelim. Yani ben diyorum midemize de gerçekten yani bir şeyleri sindiriyor, ediyor ve sonuçta onun da bir süre dinlenmeye ihtiyacı var. Kilo kontrolüyle alakalı olarak sürekli savaş

0: stretch modunda olursanız, sabahki yıkım modunda olursanız doğal olarak ben kendim beslemeliyim, ben kendim beslemeliyim. Ama uykuda böyle bir şey olmuyor. Uykuda yapıyorsunuz. Hı-hı. Bir haber okumuştum işte, uyuyarak zayıflayın falan diyor. Oo. Doğru.
1: Evet.
0: Gerçekten doğru. Hı-hı. Çünkü o hormonların, o insülin dengesinin vesaire sağlanmasında da uykunun rolü var.
1: Hı-hı.
0: Hiçbir şey değilse şöyle pratik olarak düşünün. Ben gece oturup oyun oynasam ya da bir şeyler yapmaya çalışsam eninde sonunda acıkacağım ve bir şeyler atıştıracağım. Hiç değilse gece doğru olan saatte uyuduğunuzda en azından o kalorileri de almıyor oluyorsunuz. Onu bırakın, gece yapım modunda olduğunuz için yediğiniz her şey size bir yağ olarak geri dönüyor.
1: Evet.
0: O yüzden gerçekten kilo açısından da uyumak önemli.
1: Genel iyi hissetmek için de çok önemli. Vücudun, hı-hı, zihin sağlığınızı destekleyerek genel olarak iyi hissetmemize de yardımcı oluyor. Yeterli uyku almak genel yaşam kalitesini de arttırıyor. Günlük aktivitelerimizi daha etkili bir şekilde gerçekleştirmemize de destek sağlıyor.
0: Aynen öyle. Çünkü zaten sürekli yorgunum, onu yapamam, yorgunum, bunu yapamam, yorgunum. Günlük hayatımız öyle bir hale geliyor ki ne bir şey yapacak halimiz var, ne tam uyuyabiliyoruz.
1: Evet.
0: Ve böyle boşa geçen bir zaman, hani böyle maçlarda oynanmayan süre vardır ya, öyle bir şey haline geliyor artık. Hani ne tam olarak oyunun dışındasınız, ne tam oyun bitmiş, ne de bir şey oynuyorsunuz. Öyle bir hale geliyor bütün günümüz.
1: Evet, gerçekten.
0: O yüzden uyku önemli.
1: Çok önemli.
0: E peki, hı-hı, diyelim ki şimdi uyuyamıyoruz. Neler yapabiliriz, uyuyabilmek için?
1: Uykumuzu daha kaliteli bir hale getirmek için neler yapabiliriz? Bunun üzerine birazcık konuşalım. Uyku düzenini düzenleyebiliriz. Her gece aynı saatte uyuyup aynı saatte uyanmaya çalışabiliriz. Düzenli bir uyku programı vücudumuzun daha doğal uyku düzenini oluşturmasına da yardımcı oluyor.
0: Bunu genelde uygulamalarla yapmayı başaranlar var. Burada önemli olan şey, uyumaya karar verdikten ne kadar sonra uyuma kısmına geçebiliyorsunuz? Önce bunu belirlemeniz lazım. Benim dikkat ettiğim şey, ben yatayım ya dedikten ancak bir saat sonra yatıyorum.
1: Gerçekten böyle yapıyoruz.
0: Çünkü neden? Son şu videoyu da izleyeyim. İşte bir gideyim şunu yapayım. Su içeyim, dişimi fırçalayayım, ne bileyim. Hani illaki bir şeyler çıkıyor ve bir saat alıyor. O zaman eğer 12'de uyumak istiyorsak, uykuya geç alarmınızın mesela 11'de çalması lazım.
1: Evet.
0: Tamam, yat ama ertelemeden. Eğer uyumayı ertelersek sabahta uyanmayı ertelemeye çalışıyoruz. Hı-hı. O da çok mümkün olmuyor, bir yere kadar mümkün. O yüzden de bu uygulamaları kullanabilmek iyi bir şey.
1: Hı-hı.
0: Size söylüyor şu kadar uyku zamanın kaldı ve bunun 8 saatin altına inmemesi lazım.
1: Hı-hı.
0: Dolayısıyla eğer uykudan önce uykunuzu getirmek için bir şeyler yapacaksanız bunu uykudan bir saat önce
1: erken
0: yapmaya başlamanız gerekiyor.
1: Evet. Rahatlamanızı artırabilirsiniz. Artırmak için de stres azaltıcı tekniklere başvurabilirsiniz. Örneğin meditasyon, derin nefes alma, yoga veya sıcak bir banyo gibi rahatlamanızı sağlayacak, artıracak aktiviteler de denenebilir.
0: Bu konu hakkında biraz daha detaylı konuşalım ama önce bir araya
1: girelim. Evet, sonrasında uzun uzun yine rahat bir şekilde konuşabilelim. Bu arada bu konuyla ilgili sizin farklı fikirleriniz varsa, şunu da yapabilirsiniz diyebilirsiniz belki. Lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş
0: Radyo Light'tasınız. Değerli dinleyicilerimiz, başka bir dünyadasınız. Ve biz sağlıklı olmaya kafayı taktık. Dolayısıyla evet. Hani diyoruz ya, önce kendimizden başlayacağız. Başka dünyaların kapılarını açabilmek için. Ve bugünkü konumuz uykuydu. Neden uyumamız gerektiğine baktık. Sanırım ikna edebilecek kadar bir şeyler paylaştık diye düşünüyorum. Sonradan peki uyuyamıyoruz. Nasıl uyuyacağız? Buna baktık. Öncelikle bir düzen. Bu düzen için belki bir program kullanılabilir ve bir saat öncesinden, artık sizin için belki iki saat önceden, o uyku moduna geçmeye başlamamız gerekiyor dedik. Sonrasında Gamze bir şey söylemişti aslında, stresimizi azaltmamız gerekiyor diye.
1: Evet.
0: Aslında bu konu üzerinde biraz daha konuşmak istiyorum. Bazı şeyler gerçekten çok işe yarıyor. Nefes çalışmaları,
1: evet.
0: Yatmadan önce yapılan nefes çalışması dikkat etmek lazım.
1: Hı hı.
0: Biz burada nefes terapisinden vesaire bahsederken mesela dedik ki bazıları enerji verir, bazıları sakinlik verir. Dolayısıyla ateş nefesi içeren şeyler yapmamamız
1: enerji
0: gerekiyor.
1: Enerji verirse
0: evet,
1: daha çok uyuyamayız.
0: Daha çok uykumuz kaçar. Hangi nefes çalışmasını yaptığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Uyku öncesi yapılması uygun olan şeyler yapmalıyız. Stresi azaltmak için duş almak gerçekten çok işe yarıyor.
1: Duş gerçekten.
0: Eğer duş alamıyorsanız da yüzünüzü yıkamak da işe yarıyor. Aslında normalde denir ki soğuk suyla yüz yıkayınca işte uyanırız. Hayır, o öyle bir şeydir ki su gereken dengeye sokar. O an vücudunuz uyuması gerekiyorsa uyutur, uyanması gerekiyorsa uyandırır.
1: Hı hı.
0: Ilık suyla belki yüzümüzü yıkadığımız zaman, bazıları diyor ki tam tersi, soğuk suyla yıkayın. Daha çok işe yarıyor. Ben çok soğuk suyla yıkamaktan.
1: Evet, ben de öyle.
0: Ama o ferahlık hissi size hani yatağa yattığınızda daha kolay uykuya dalmanızı sağlayacaktır. Onun haricinde evet, çaylar kullanabiliriz. Hani ben küçükken hemen annem uyuyacaksın dediği zaman süt istiyorum derdim. O da hani laktozun, laktik asitin hafiften böyle yorgunluk verici özelliğini kullanmak için
1: evet,
0: de olabilir.
1: Yoğurt.
0: Ve kazein protein de iyi bir şey. Biliyorsunuz kazein protein var süt ürünlerinde. O da zaten çok uzun vadede çözülen bir protein. Bazıları diyor aslında sabah almanız daha iyi. Genel kanıya uymak aslında daha doğru diye düşünüyorum. Çünkü zaten uzun vadede çözülüyor. O gece boyunca hem bizi rahatlatıyor hem de gece boyunca çözülerek sabahleyin bize enerji verebilir hale geliyor.
1: Evet. Uyku ortamınızı optimize edebilirsiniz. Karanlık, sessiz ve böyle serin bir uyku ortamı yaratabilirsiniz. Odanızı perdelerle kapatabilirsiniz. Gürültüyü azaltabilecek uygun bir sıcaklıkta bir ortam yaratabilirsiniz. Belki işte 18-22 derece arasında odanızı tutabilirsiniz. Bu da gerçekten işe yarayan yöntemler arasında.
0: Evet, özellikle korku gibi bir probleminiz varsa, bunu
1: evet.
0: Gerçekten çözmek gerekir.
1: Hı-hı.
0: Yani o odada bir şey yok. Hani küçükken koltuk oynuyor diye düşündünüz diye o odada bir şey olduğu anlamına gelmiyor. Tabii bunun için uzmanlara danışılabilir ya da kendiniz bir şekilde bu korkuların üstesinden gelmeye çalışabilirsiniz. Normalde uyuduğumuz ortamın karanlık olması gerekiyor. Bu salgılanan hormonlardan kaynaklanıyor. Öylesine sadece daha kolay karanlıkta işte dikkatimiz dağılmaz, daha kolay uyuruz diye değil.
1: Evet.
0: Yani bazı hormonlar sadece karanlıkta uyurken salgılandığı için ortamın karanlık olması gerekiyor. Sessizlik meselesi, ben müzik dinleyerek uyuyorum, evet olabilir ama normalde tam uyuduğunuzda gerçekten sessiz olması, hani dedik ya çünkü beyin kendini boşaltacak vesaire. Bir yandan siz veri girişi yapmaya devam ederseniz zorlanabilirsiniz. Ama binöral, yani çift nöronlu mu oluyor Türkçesi bunun? Binöral sesler dinleyebilirsiniz. Bunlardan bahsedecek miyiz bilmiyorum. Ama en sonunda bunu tüyolar olarak ekleyelim. Bir sonraki maddemiz nedir?
1: Elektronik cihazları sınırlayın. Kendi açımdan ben baktığım zaman etkiliyor. Ekranların mavi ışığı melatoninin adı verilen uyku hormonunu azaltıyormuş ve uyku kalitenizi de düşürüyormuş. Uyku öncesi en az böyle bir saat boyunca ekranlardan uzak durmaya çalışırsak bu da uyku kalitemizi daha iyi hale getirebilir.
0: Ekranların mavi ışığından kastımız ekranın mavi olması değil bu arada. O bizim gözümüze gelen ama bizim mavi olarak görmediğimiz alt ışınlar da var. Yani her ihtimalde filtre de kullansanız ekrandan gelen ışık melatoninin salgılanmasını engelliyor. O yüzden bir süre öncesinden O videolardan, maalesef bilgisayarlarınızdan, oyunlardan uzaklaşmaya başlamanız gerekiyor. Zaten de normalde ilginizi çektiği için sizi uyanık tutan bir şey. Ve onunla bağlantınızı kestiğiniz zaman, ben mesela Gamze'yi arıyorum, Gamze'ye ulaşamıyorum. Neden? Çünkü uçak modunu almış falan. Telefondan ulaşılamıyor.
1: Evet.
0: Çok doğru bir davranış. Tabii ki telefonlarımız yanımızda olsun. Özellikle böyle deprem sürecinde aslında normalde diyorduk ki şarj ederken de yanımızda kalmasın. Telefon bizden uzak olsun, radyasyon salgılıyor vesaire. Ama tabii deprem sürecinden dolayı herkes yine telefonları yanımıza alalım kanısına geldi. Ki,
1: ne yazık ki.
0: Evet, doğru, telefonlar yanımızda olsun. Ama kendi kullanımınızı sınırlamanız gerekiyor. Çünkü oradan bildirim geliyor ve merak ediyorsunuz, tekrar açıyorsunuz, tekrar o sırada başka bir şeyler görüyoruz. Öyle öyle yine zaman geçmiş oluyor. O yüzden uyumadan önce, belirli bir süre öncesinde kesmek lazım sosyal medya kullanımını. Var mıdır başka bir şey?
1: Tabii ki.
0: Buyurun.
1: Düzenli egzersiz yapın. Bu gerçekten çok önemli. Şimdi öyle bir tembelleşiyoruz ki kendi adımda söyleyeyim. Yani bir şeyleri yapmak istemedikçe daha çok yapmak istemiyoruz. Ve doğal olarak da senin de her zaman söylediğin gibi bana, enerji biriktiremiyoruz vücudumuzda. Ve daha çok yorgun hissediyoruz. Bazen bu yüzden aslında uyuyamıyoruz. Ama egzersiz, düzenli şekilde egzersiz yaparsak bu uyku kalitemize de etki ediyor. Ancak uyku öncesi aşırı yoğun egzersizden de kaçınmamız gerekiyor. Çünkü bu vücudumuzun da rahatlamasına, yardımcı olmasını zorlaştırabiliyor.
0: Daha böyle sakin şeyler yapılabilir, evet, uyku öncesinde. Onun haricinde günlük hayatınızda egzersiz yapmak, beyin yorgunluğuyla vücut yorgunluğunun dengeli olması gerekiyor. Eğer o gün çok beyniniz yorulduysa ama hiç vücudunuza bir şey yapmadıysanız, spor yapmalısınız, hayatınıza sporu sokmalısınız ki o dengedeyken uyuyabiliyorsunuz. Ya da fiziksel olarak bazen çok yorulduğunuzda ve beyinsel, hani zihinsel olarak bir şey yapmadığınızda yine uykuya dalmak zorlaşıyor. O yüzden bu egzersiz meselesi gün içinde egzersiz yapmakla alakalı. Bir sonraki maddeye geçelim. Süremizin sonuna geliyoruz.
1: Aynen öyle. Alkolden ve kafeinden mümkün olduğunca kaçınalım. Bu da uyku kalitemizi kesinlikle olumsuz etkiliyor. Alkol REM uykusunu azaltabiliyor ve daha sık uyanmamıza neden oluyor. Kafein ise uyanıklık düzeyini de artırabiliyor ve uykusuzluğa da yol açıyor.
0: Evet, normalde kafein zaten biliyorsunuz uyanık tutmak için olan bir şey. Ama bu kesinlikle sağlıklı değil. Çünkü aslında yorgunsunuz ve yorgun değilmişsiniz gibi hissettiriyor size. Aynı şekilde teyin de, yani çayda da var aynı şey. Sadece kahvede değil. Ve bazı enerji içeceklerinde de tabii ki kafeini artırılmış oluyor onların. Anksiyete sahibi olursunuz. Eğer böyle kalp çarpıntım var falan, çok anksiyeten var diyorsanız, kahve çay tüketiminden dolayı da olabilir. O yüzden bunları sınırlamak gerekiyor. Ama size ufak bir şey. Eğer kahve içip, özellikle de böyle espresso gibi küçük hemen tüketebileceğiniz kahveler içip ondan sonra üzerine 20 dakika uyursanız, beyindeki bütün reseptörler sıfırlandığı için sanki yeni bir güne başlıyormuşçasına yorgunluğunuz geçmiş olur. Bu da ufak bir şey tabii. Kahve içer içmez etki etmiyor. Normalde bir belirli bir süresi var. O kafeinin tamamen beyne taşınmasıyla alakalı, dönüştürülmesiyle alakalı. O yüzden hemen içer içmez eğer uyursanız, siz uyurken o çözüldüğü için bütün reseptörleriniz sıfırlanıyor. Bir diğer şey, uykuya dalmadan önce ve programı da kapayacağız. En son artık bunu söyleyeyim, bitsin. Vücudunuzun ayaklarınızdan başlayarak bütün kaslarını aşırı derecede kasın. Sonra birden bırakın. Vücudunuzun nerede olduğunu farkında olmanız gerekiyor. Yatağı hissedin. Sorun kendinize. Ayağım nerede, bacağım nerede, işte şu an bu, burası yumuşak mı, pürüzlü mü falan filan. Bunları hissediyor olmanız gerekiyor. Ve daha sonrasında mesela ayaklarımı sıktım, böyle bütün kaslarımı titrettim iyice, ondan sonra bıraktım. Bacaklarımı sıktım, bütün kaslarımı titrettim, bıraktım. Aynı şekilde kolumu, yüzümü, bütün vücudumu kastım ve bıraktım. O bırakma hali birdenbire kaslarınızda bir gevşeme oluşturacağı için sizi uykuya daha kolay sokabilen bir şey. Rahat bir şekilde uyumanız lazım. Uyku sinyallerinizin olması lazım. Öncesinde kitap okumak gibi, öncesinde belirli bir şey yapmak, sabah sayfalarınızı ya da akşam işte sayfalarınızı yazmak gibi. Biraz daha bu uyku öncesine kendimizi şımartma vakti olarak ayırabilirsek, öyle sosyal medyada zaman harcayarak değil de daha kendimiz için, çünkü kendimiz oradaki videolardan daha önemliyiz. Onu asla kendimiz için yapmıyoruz, o videoları izleme işini. Başkalarının işine yarıyor, bizim işimize çok da yaramıyor. Onu eğlence evet. zamanı olarak ayrı bir zamanda yapabiliriz. Ama uyku öncesinde o son bir saati kendimize ayıralım. O zaman çok daha mutlu olacağız.
1: Evet.
0: Geldik bugünün sonuna.
1: Sonuna.
0: Hayatınıza biraz dokunabildiysek
1: evet.
0: ne mutlu bize. Her seferinde söylediğimiz gibi sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Bize ulaşmayı unutmayınız. baskabirdunya369@gmail.com Sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Bir sonraki bölüme Görüşmek kadar kendinize
1: üzere.
0: İyi bakın.
1: Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Ayartının geldiğini gördüğünüz anda ya da ilk esintisiyle birlikte kendinize doğru soruları soracak bilgeliği gösterdiğiniz takdirde ayartıya düşmenin yaratacağı sonuçlardan kurtulursunuz.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Kilit soru başlıklı bugünkü programımızda günlük yaşamımızda her an karşılaşabileceğimiz ayartılara karşı vereceğimiz karşılığın önemi üzerine duracağız. Şimdi birlikte dinleyelim.

Yusuf, babasının en sevdiği oğluydu. Bu yüzden erkek kardeşleri onu kıskanırdı. Yusuf düşlerinden birinde tarladaki ekin demetlerinin, bir diğerinde ise gökteki yıldızların onun önünde eğildiğini gördü. Bu düşler yaşamında meydana gelecek bir olaya işaret ediyordu. Babası Yusuf'un bunları anlattığını duyunca düşleri reddetti ve oğlunu azarladı. Yusuf'u aşırı derecede kıskanan erkek kardeşleri en sonunda onu ortadan kaldırmaya karar verdiler. Ama öldürmek yerine içlerinden birisinin önerisiyle onu kuyuya attılar. Daha sonra İsmail'i kervanları geldiğinde ise onu köle olarak onlara sattılar.

olduğunu görüyordu. Mısırlıların o dönemde pek çok tanrısı olduğunu, çok çeşitli ilahlara tapındıklarını unutmayın. Yaratılış 39:2-9'da şöyle anlatılır. Önce ikinci ayeti okuyorum. Rab Yusuf'la birlikteydi ve onu başarılı kılıyordu. Yusuf, Mısırlı efendisinin evinde kalıyordu. Evet dinleyiciler, Yusuf'un yaşamı boyunca eline attığı her işte başarılı olması dikkat çekiciydi. Şimdi 3 ila 4. ayetleri okuyalım. Bakın ayetlerde ne diyor? Efendisi Rabbin Yusuf'la birlikte olduğunu, yaptığı her işte onu başarılı kıldığını gördü. Yusuf'tan hoşnut kalarak onu özel hizmetine aldı. Evinin ve sahip olduğu her şeyin sorumluluğunu ona verdi. Evet, Yusuf böylelikle Potifar'ın sahip olduğu her şeyin yöneticisi oldu. Şimdi 5. ayete bakalım. Yusuf'u evinin ve sahip olduğu her şeyin sorumlusu atadığı andan itibaren Rab Yusuf sayesinde Potifar'ın evini kutsadı. Evini, tarlasını, kendisine ait her şeyi bereketli kıldı. Tanrı'nın sadık kulu Yusuf aracılığıyla imansız bir Mısırlıyı bereketlediğini görüyoruz burada. İblis ise bu genç adamı kurtulması neredeyse mümkün olmayan bir tuzağa nasıl düşürebileceğini tasarlıyordu. Kutsal kitap Yaratılış 39:6-7'de şöyle yazılıdır. Potifar sahip olduğu her şeyin sorumluluğunu Yusuf'a verdi. Yediği yemek dışında hiçbir şeyle ilgilenmedi. Yusuf güzel yapılı, yakışıklıydı. Bir süre sonra efendisinin karısı ona göz koyarak "Benimle yat" dedi. 8'den başlayarak 10'a kadar ayetleri okuyorum. Ama Yusuf reddetti. "Ben burada olduğum için efendim evdeki hiçbir şeyle ilgilenme gereğini duymuyor" dedi. "Sahip olduğu her şeyin yönetimini bana verdi. Bu evde ben de onun kadar yetkiliyim. Senin dışında hiçbir şeyi benden esirgemedi. Sen onun karısısın. Nasıl böyle bir kötülük yapar, Tanrı'ya karşı günah işlerim?" Potifar'ın karısı her gün kendisiyle yatması ya da birlikte olması için direttiyse de Yusuf onun isteğini kabul etmedi. Ve sonra sevgili dostlar şöyle bir şey oldu. İblis bir gün büyük olasılıkla bir tuzak kurdu. Bu olay kutsal kitapta, kutsal yazılarda şöyle anlatılır. 11 ila 12. ayetleri okuyorum. Bir gün Yusuf olağan işlerini yapmak üzere eve gitti. İçeride ev halkından hiç kimse yoktu. Potifar'ın karısı Yusuf'un giysisini tutarak "Benimle yat" dedi. Ama Yusuf giysisini onun elinde bırakıp evden dışarı kaçtı. Kadın soru sormayı eyleme dönüştürmüştü. Niçin biliyor musunuz? Şöyle açıklayayım. İblis bir yandan yakıcı düşüncelerle Yusuf'u rahatsız etmeye çalışmış ama Tanrı'yı seven Yusuf onu reddetmişti. Öte yandan İblis Potifar'ın karısını da rahatsız etmekteydi. Geceleri kadının yatağının yanı başında beliriyor, onun Yusuf hakkında türlü türlü fantaziler kurmasını sağlıyordu. Kadın her gece bu yakışıklı, zeki, sorumluluk sahibi, başarılı ve çekici genç adam hakkında hayallere dalıyordu. Onu mutlaka ele geçirmeliydi. Bu tutku büyük bir kıvılcım, bir alev yumağına ve en sonunda da sevgili dostlar bir gün cehenneme dönüşür. Kadın bir gün Yusuf'a sıkıca sarılıp "Benimle yatmanı istiyorum" der. Şimdi 12, 13 ve 14. ayetleri okuyalım. Bakın ne diyor? Ama Yusuf giysisini onun elinde bırakıp evden dışarı kaçtı. Kadın Yusuf'un giysisini bırakıp kaçtığını görünce uşaklarını çağırdı. "Bakın şuna" dedi. "Kocamın getirdiği bu İbrani bizi rezil etti. Yanıma geldi, benimle yatmak istedi. Ben de bağırdım. Bağırdığımı duyunca giysisini yanımda bırakıp dışarı kaçtı." Efendisi eve gelinceye kadar Yusuf'un giysisini yanında alıkoydu. Ona da aynı şeyleri anlattı. "Buraya getirdiğin İbrani köle yanıma gelip beni aşağılamak istedi. Ama ben bağırınca giysisini yanımda bırakıp kaçtı." Sevgili dostlar, aynen İblis gibi, öyle değil mi? Kadın Yusuf'u hayatındaki her şeyden fazla istiyordu. Ama ona sahip olamayınca kocasına şöyle dedi, "Yanıma getirdiğin, eve getirdiğin Yahudi köle beni rezil etmek için yanıma yaklaştı. Sonra da giysisini geride bırakıp kaçtı. Kölen işte bana böyle yaptı." Kutsal kitapta
Potifar'ın

0: müthiş bir şekilde sinirlendiği bildirilir. 19. ayette şöyle diyor: "Karısının, kölen bana böyle yaptı" diyerek anlattıklarını duyunca Yusuf'un efendisinin öfkesi tepesine çıktı. Aslında sevgili dostlar, ben şöyle olduğunu sanıyorum. Potifar hem Yusuf'a hem de karısına müthiş öfkelenmişti. Ama yapacak başka bir şey yoktu. Karısının sözüne karşı bir Yahudi kölenin sözlerini kabul etmesi mümkün bile değildi. Zira Mısırlılar Yahudileri sevmezdi. Kutsal yazılarda, yani kutsal kitapta 20. ayette şöyle bildirilir: "Yusuf'u yakalayıp zindana, kralın tutsaklarının bağlı olduğu yere attı." Sevgili dostlar, Yusuf zindandayken neler olduğunu, Tanrı'nın ona gösterdiği inayetin öyküsünü biliyorsunuz. Yusuf yeniden çok başarılı bir insan olur. Potifar'ın karısı baştan çıkarmaya çalışıp da başarılı olamayınca zindana attırdığı bu genç ve yakışıklı Yahudi'yi birkaç yıl sonra gittiği bir toplantıda Firavun'un yanında görünce kim bilir nasıl şaşırmıştı. Kadının neler hissettiğini düşünebiliyor musunuz? Şimdi de sıra sorumuza geldi. Sorumuz şöyle: Yusuf'la benzeri koşullar altında olan bir kadın ya da bir erkek nasıl karşı koyabilir? Günümüze uygulayarak ifade edersek, farz edin iş yerinizde sizi iyi tanıyan ve sizi elde etmek isteyen, peşinize düşen biri var. Konuşmalarından ve davranışlarından onun art niyetleri olduğunu anladınız. Yani bunların ne olduğunu biliyorsunuz. Şimdi size soruyorum, bu konuda ne yapıyorsunuz? Bu tür şeylerle karşılaşmak normaldir, katlanmalıyım mı diyorsunuz? Başınıza gelecekleri görmezden mi geliyorsunuz, yoksa bir şeyler mi yapıyorsunuz? Şimdi lütfen kağıt ve kalemlerinizi elinize alın. Size bir dizi soru yazdırmak istiyorum ve sonra da kilit soruyu açıklayacağım. Ayartıyla her karşılaştığınızda bu soruları sormalısınız. Zira ayartının ortasındayken eğer iblisin dikkatinizi ayartının nesnesine odaklamasına izin verir ve bu soruları sormazsanız neler olacağını anlatayım. Ayartının baskısı öylesine artar ki gereksiz yere dibe batarsınız. Ayartının geldiğini gördüğünüz anda ya da ilk esintisiyle birlikte kendinize bu soruları sormalısınız. Şimdi lütfen not alın. Burada iki noktaya değinmek istiyorum. Bunları hem her zaman başvurmanız için kutsal kitabın bir yerine yazmalısınız, hem de çocuklarınıza öğretmelisiniz. Şimdi not alabilirsiniz. Ayartı, kutsal yazıların ihlal edilmesi midir? Yani sevgili dostlar, Tanrı'nın yasasının çiğnenmesi midir? Ayartı, belirli bir kutsal ayetin ihlal edilmesi midir? Bu soruyu örneğin cinsel ahlaksızlık ayartısıyla ilgili olarak sorarsak, 1. Selanikliler 4-3 ayetinden bunun kesinlikle bir ihlal olduğunu hepimiz biliyoruz. Ayeti daha önce okumuştuk ama bilmeyenleriniz için tekrar ediyorum. Tanrı'nın isteği şudur: kutsal olmanız, cinsel ahlaksızlıktan kaçınmanız. Evet, 1. Selanikliler 4-3 böyle diyor. O halde cinsel ahlaksızlık ayartısı karşısında bu ayartı kutsal yazıların herhangi bir bildirisine karşı gelmek midir sorusu sorulmalıdır. Bunun için kutsal kitabın içeriğini çok iyi bilmemiz gerekir. İnsanların "ama ben kutsal kitapta yazılanları bilmiyorum" dediğini duyarım ara sıra. Dostum, mazeret bulmayı bırak, karşılaştığın ayartı hangi konuda olursa olsun kutsal kitabı açıp onunla ilgili bir ayet bul, bir parça bul, bir bölüm bul ve oku. Siz belki de "bunu yapmasam daha iyi" diye düşünüyorsunuz. Bu durumda aslında sorular sormaktansa cahil kalmayı tercih ederim demektesiniz. Bu bir işe yaramayacaktır. Şimdi lütfen not alın. Bu çok etkili bir sorudur. Bu günaha yenilen insanlar yaşamlarında hangi sonuçlara katlanmak zorunda kaldı? Bu günahın onların yaşamlarında yarattığı sonuçlar nelerdir? Bunun sonuçlarının ne olduğunu bizler de, sizler de hepimiz gayet iyi biliyoruz. Olanlara defalarca tanık olduk. Herhangi bir günahı düşünelim. bu günahı işleyen birini ve bu yüzden karşılaştığı sonuçları iyi biliriz. Kimileri ama bazıları paçayı yırtıyor, bazıları paçayı kurtarıyor diyecekler. Hayır, kurtaramazlar. Sizin bu konudan söz etmeniz bile bu günahın onların yanına kalmadığını gösterir sevgili dostlar. İkinci olarak siz bunu bildiğiniz gibi Tanrı da biliyordur ve büyük ihtimalle diğer insanlar da biliyordur. Onlar günahın üstünü örtmeye ve iyi göstermeye çabalasalar bile paçayı kurtaramazlar. İkinci olarak bu hareketimin sonuçları nelerdir sorusunu sormalıyız. Eğer genç kız iffetsiz bir davranışta bulunmadan önce bu cinsel ahlaksızlığı yapanların karşılaştığı sonuçlar nelerdir diye sorsa, gebelik, suçluluk, kirlilik duygusu, kürtaj ve daha bir sürü feci sonuçları olduğunu görecektir. Günah ne olursa olsun, aynı günahı işleyip sonuçlarına katlanan birini mutlaka tanırız. Eğer bu ayartıya, bu günaha teslim olursam, bu beni nasıl etkileyecektir? Siz eğer beni hiçbir şekilde etkilemez diyenlerdenseniz şunu iyi bilin. İblis sizi öylesine körleştirmiştir ki yaşamınızdaki en acı verici, en sarsıcı gerçeğe uyanmak üzeresiniz. Tanrı'ya karşı günah işleyip de sonuçlarından kurtulmak sevgili dostlar olanaksızdır. Tanrı'ya karşı günah işleyip de bunun sizi etkilememesi olanaksızdır. Kutsal kitapta kişinin Tanrı'ya karşı günah işleyip de bundan etkilenmediğini bildiren ya da ima eden hiçbir ayet yoktur. Bu ayartıya teslim olmam beni nasıl etkileyecektir diye sormalıyım. Notlarınıza bir soru daha ekleyin. Soru şu: bu hareketim Tanrı'nın yaşamım için belirlediği tasarıyı nasıl etkileyecek? İşte bunu da yazın lütfen. Bu Tanrı'nın yaşamım için belirlediği tasarıyı nasıl etkileyecek? Eğer bazı insanlar bu soruyu sormuş olsalardı, tutkularına asla yenik düşmezlerdi. Bu sorulara bir de şunu ekleyin. Bu, çevremdeki diğer insanları nasıl etkileyecek? Ailemi nasıl etkileyecek? Mesih inanlısı arkadaşlarımı, kardeşlerimi nasıl etkileyecek? Mesih'e dair tanıklığımı nasıl etkileyecek? Beni seven ve bana saygı duyan kişileri nasıl etkileyecek? Birlikte çalıştığım insanları nasıl etkileyecek? Yakınlarımı sevgili dostlar nasıl etkileyecek? Geleceğimi nasıl etkileyecek? Bu günaha kapılmam geleceğimi olumsuz biçimde etkileyecek mi? Bir soruyu daha ciddi ciddi düşünmelisiniz. Bu ayartıya kapılmanın bedelini ödemeye hazır mıyım? Bu ayartıya kapılmanın bedelini ödemeyi istiyor muyum? Dostum, kişi eğer dürüstse bu soruya çoğunlukla hayır diyecektir. Ama ayartının bir tehlikesi vardır. Ben şuna tanık oldum. Kişi sürekli olarak ayartılarla oynayarak ve iblisin kendisini kuşatmasına izin vererek Tanrı'ya itaatsizlikte belirli bir çizgiyi aştıktan sonra mutlaka ve mutlaka evet diyecektir. Bir keresinde birisiyle konuşuyorduk. Ona yapmak üzere olduğu şeyin sonuçlarını açıklamaya çalıştım. Onunla konuşurken doğrudan doğruya Tanrı sözünden alıntılar yaptım. Bazı ayetler okudum ve sonra kutsal kitabı kendisine uzatıp bunları kendin de okumak ister misin diye sordum. Yüksek sesle değil, sessizce okudu. Ona, eğer bu işe kalkışırsan Tanrı sonuçlarının bunlar olacağını bildiriyor dedim. Yaklaşık bir saatlik konuşmanın, tartışmanın ardından şimdi ne yapmaya karar verdin diye sordum. Bana şu yanıtı verdi: söylediklerini duydum ama yine de bunu yapacağım. Dostlarım, o adamın yaşamında korkunç ve trajik sonuçların birbiri ardına gerçekleşmeye başladığını gördüm. Eğer şimdi ona pastörle konuştuğun, kilise önderiyle, vaizle konuştuğun o güne geri dönüp aynı şeyleri tekrar yaşaman kabil olsaydı ne yapardın? Aldığın zevk, çektiğin acıya değdi mi diye sorsaydınız, başını öne eğer ve günahımın sonuçlarını anlasaydım asla o kararı vermezdim derdi. Bir soru daha: bu ayartıya teslim olmak beni tatmin edecek mi? Yoksa daha başka güçlü arzuları mı tetikleyecek? Cinsel ayartılar konusunda iblis şu yalana başvurur: bir kerecik hiç kimseye zarar vermez. O bir kere nelere yol açar biliyor musunuz sevgili dostlar? Kişide ne türlü duygular yaratır biliyor musunuz? İblis size asla sonuçların tamamını hatırlatmaz. Her günahta hep böyle olur. Bir kerecik ya da biraz tatmin daha güçlü arzuları doğurur. O halde kendinize bu ayartıya teslim olursam tatmin olacak mıyım? Yoksa daha fazlasını mı isteyeceğim? Daha fazla şeyi riske mi atacağım? Daha fazla tehlikeye mi atılacağım? Daha yüksek bir bedel mi ödeyeceğim? Bana nelere mal olacak diye sormalısınız. Bir soru daha. Bu ayartıya teslim olmak akıllıca mı yoksa akılsızca bir karar mı? Bilge olmak istiyorsak Tanrı'nın yasasını bilerek çiğnemeyeceğimiz kesindir. Bu akıllıca bir karar mı? Size birçok soru sordum, birçok soru verdim. Şimdi de kilit soruyu açıklamak istiyorum. Sormanız gereken kilit soru şudur. Bu soruyu ben bulmadım sevgili dostlar. Zira Yaratılış 39.9'da Yusuf'un şöyle dediğini okuyoruz. Bakın ne diyor. Bu evde ben de onun kadar yetkiliyim. Senin dışında hiçbir şeyi benden esirgemedi. Sen onun karısısın. Nasıl böyle bir kötülük yapar? Tanrı'ya karşı günah işlerim. Evet, nasıl böyle bir kötülük yapar? Tanrı'ya karşı günah işlerim sormamız gereken kilit sorudur. Bunun nedenini açıklayayım. Size defalarca ne söylemiştim? İblisin dikkatinizi ayartının nesnesine odaklamanızı sağlamaya çalıştığını söylemiştim. O halde kilit soru bu beni tatmin edecek mi? Ya da bana ne olacak değil, kilit soru şu. Nasıl böyle bir kötülük yapar? Tanrı'ya karşı günah işlerim. Yusuf'un Potifar'ın karısına sorduğu kilit soru buydu. Nasıl böyle bir kötülük yapar? Tanrı'ya karşı günah işlerim. Yaratılış 39.9'da şöyle diyordu. Bu evde ben de onun kadar yetkiliyim. Senin dışında hiçbir şeyi benden esirgemedi. Sen onun karısısın. Nasıl böyle bir kötülük yapar? Tanrı'ya karşı günah işlerim. Oysa iblis bu hareketin başka hiç kimseyi etkilemeyecek demektedir. Bu olanaksızdır. Günah işlediğimizde bu günahı doğru, sevginin ve yaşamın kaynağı, bağışlayıcı olan, aynı zamanda günahtan nefret eden göksel babaya karşı işleriz. Çünkü o günahın yaşamımızda doğurduğu sonuçlardan nefret eder. Dostum, şimdi söyleyeceklerimi unutmayacaksın. Kaç kişiyle yattığın, hangi durumda olduğun beni ilgilendirmiyor. Seni temin ederim ki bu soruyu hiç unutmayacaksın. İsa Mesih'in adıyla bu soruyu unutmayacaksın. Nasıl olur da evli olmadığın bir kişiyle yatağa girerek cinsel ahlaksızlık edersin? Kutsal kitaptaki paklık yasalarını çiğnersin ve bu ahlaksızlığına Tanrı'nın oğlunu da katarsın. Bunu nasıl yapabilirsin? Çünkü gerçek şu ki, onun bilgisi olmadan bu işi yapmamız mümkün değildir. Bazıları hiç kimsenin haberi olmayacak diye düşünür. Unutma ki bu rezilliğe İsa Mesih de tanık oluyor. Bir soru daha soracağım. İsa Mesih'in kutsal kitaptaki "Seni asla terk etmem, seni asla bırakmam" sözlerini bildiğin halde bir başkasıyla yatağa girip cinsel ahlaksızlık edip de kendine Tanrı'nın çocuğu nasıl diyebilirsin? Kutsal kitapta Tanrı'ya karşı büyük günah olduğu bildirilen bu kötülüğü nasıl yaparsın? İşte ayartıyla karşılaştığınız her seferinde yüreğinizde ve zihninizde yankılanması gereken kilit soru budur.
1: Yusuf, iblisin kurduğu tuzak karşısında kendisine "Ayartılmaya çalışıldığım şey Tanrı'ya karşı bir günah mı?" sorusunu sordu. O kendi yararını değil ama Tanrı'ya itaat etmeye odaklanmıştı. Bu paylaşımın devamını gelecek programda dinleyebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın. Afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-422 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
8: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
7: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: Sefenya 3. bölüm 3. ayette yöneticileri kükreyen aslanlar, önderleri akşam gezen aç kurtlar gibi sabaha bir şey bırakmazlar der. Yöneticileri kükreyen aslanlar gibi Tanrı şimdi ulusun önderlerinden söz eder ve yargıdan söz ettiğinizde herhangi bir ulus ya da kentin yöneticilerinden de söz edilir. Benim ülkemde insanlar seçilmek istediklerinde bizlere her zaman bizi düşüneceklerini, bize yardım edeceklerini, bizler için bir şeyler yapacağını söyler. Dünya uluslarına, özellikle de gelişmiş ülkelere bir bakın. Şimdiye kadar görebildiğim kadarıyla ne şehir düzeyinde ne de eyalet düzeyinde ya da ulusal düzeyde kimse bir şey yapamadı. Neden? Çünkü yöneticileri kükreyen aslanlardır. Sadece çok ses çıkartırlar. Önderleri akşam gezen aç kurtlar gibidir der. Günümüzde kurt sözcüğünün ikinci bir anlamı daha var. Belki Rab o düşünceyi de buraya eklemiştir. Yani önderler gece gündüz çalışıyorlar ama halk için değil, kendileri için. Sabaha kadar kemikleri kemiriyorlar. Bu adamlar ele geçirebilecekleri her şeyi ele geçirmeye isteklidirler. Doktor Feinberg şöyle der. Halkın yargıçları doymak bilmez bir hırsla doluydular. Bitmeyen açlıklarıyla her şeyi silip süpürüyorlardı. Sabaha bir şey kalmıyordu. Ülkemizde bize yardım etmeye söz vererek seçilen insanların çoğu bize yardım etmek yerine sadece kendi ceplerini doldurdu. Makamlarından emekli olduklarında bu adamların çoğu zengindiler. Tanrı'nın yargıladığı şey budur. Yahuda bizimki gibi Tanrı sözünü duymuş bir ulustu. Yeruşalim hakkında söylenenler bize de uyar. Tanrı günümüzde cennetten konuşsa bizim hakkımızda aynı şeyleri söylemek zorunda kalacaktır. Sefenya 3. bölüm 4. ayette peygamberleri sorumsuz ve güvenilmezdir. Kahinleri kutsal olanı kirletip yasayı çarpıtırlar der. Peygamberleri sorumsuzdur. Bunun anlamı Tanrı sözünü gerçekten bildirmedikleri, birkaç ayetin üzerini ilacın üzerine şekerle kaplar gibi biraz psikolojiyle kaplamış olmalarıdır. Günümüzde bize verilen şey de bu. Yargıdan ya da günahkarların Mesih'e iman etmeleri gerektiğinden söz edilmiyor. Peygamberleri güvenilmezdir, yani sahtekardır. Bir anlamda din tacirleridir. Yine Tanrı'nın değişip değişmediğini görmek için Matta 23. bölümü okumanızı öneririm. Burada Rab İsa'nın din önderlerini reddedişini göreceksiniz. Rahipleri kutsal olanı kirletmişlerdir. Bu gerçekten korkunç. Tapınağı nasıl kirlettiler? Dünyanın kutsal olana karşı saygısını kaybetmesine neden oldular. Yaşamlarıyla tapınağa saygısızlık duyulmasına yol açmışlardır. Aynı şey ihtiyar Eli rahipken Samuel'in zamanında da gerçekleşti. İnsanlar artık dine saygı duymuyorlardı ve günümüzde insanlar kilisenin etkisini kaybettiğini bas bas bağırıyorlar. Ben de aynı şeyi söylüyorum ama doğrusunu isterseniz biz onlara Tanrı için yaşayan kutsal olan bir kilise sunmadıkça kilisenin dış dünyanın saygısını hak ettiğine inanmıyorum. Burada kilise dediğimde taştan binadan söz etmiyorum. Çünkü gerçek anlamda kilise bu değildir. Kilise Mesih İsa'ya iman eden inanlılar topluluğudur. Bu inanlılar topluluğu Tanrı için yaşayan kutsal bir yaşam sunmadıkça Mesih inancı dış dünyanın saygısını asla kazanamaz. Yasayı çarpıtırlar diyor, yani yasayı doğru bir şekilde yorumlamıyorlardı. Hatta Tanrı sözünün öğretisinin dışına çıkarak ona karşı hata ettiler. Buradaki yasa sözcüğü Tanrı sözünün tümüdür. Sefenya 3. bölüm 5. ayette ama adil Rab hala o kentte. O haksızlık etmez. Aksatmadan dağıtır adaletini her yeni günün sabahında. Ne var ki bu yetmiyor haksızları utandırmaya der. Adil Rab hala o kentte. O haksızlık etmez. Tanrı kötülük yapmayacaktır. Halkının kötülük yaptığı an ve Tanrı için hiçbir şey yapmadığında sanki Tanrı bu tür bir şeyi onaylıyormuş gibi görünebilir. Ancak Tanrı yargısını gerçekleştirmeye niyetli olduğunu söyler. Rab kötülük yapmayacaktır ve adaletli davranacaktır. Aksatmadan dağıtır adaletini her yeni günün sabahında. Ne var ki bu yetmiyor, haksızları utandırmaya der. Adil olmayanlar günahta yaşamaya devam ediyorlar ve bunu herkesin bilmesi onları hiç mi hiç utandırmıyor. Şimdi 6 ila 8. ayetlerde gelecek ve gerçekleşecek olan büyük sıkıntı zamanının Sefenya'nın sözünü ettiği Rabbin büyük gününün bir resmini göreceğiz. Sefenya, Yeruşalim kentinden söz etmekten bu son günlerdeki dünyanın uluslarından söz etmeye geçmektedir. Bu Mesih'in yeryüzüne dönmesiyle sona erecek olan Armagedon'dur. Sefenya 3. bölüm 6. ayette rapliyor ki, ''Ulusları yok ettim, kalelerini yıktım, sokaklarını harap ettim. O sokaklardan geçen kimse yok artık. Kentleri viraneye döndü, eser kalmadı insandan. Geçmişin büyük uygarlıklarının harabelerini gezme ayrıcalığına erişmiş bir insanım. Geçenlerde Romalıların eğlence yerlerinden Ostia'nın harabelerini gezdim. Roma'dan sadece 10 kilometre uzaklıkta ama çok iyi bilinmez. Daha sonra iyi tanınacak çünkü Roma orayı restore ediyor ve turist çeken bir yer olacak. Ostia, Romalıların eğlendiği yerdi. Roma İmparatorluğu'nun en eğlenceli, her türlü ahlaksızlığın yapıldığı yerlerinden biriydi. O şehrin harabeleri arasında dururken atlı arabaların tekerlekleriyle çiğnenen Roma yollarının taşlarını görebilmek ve bu yolların bir zamanlar kalabalık ve büyük bir şehir olduğunu düşünebilmek zor. Tanrı burada onları viran edeceğim der. Los Angeles'ın, Münih'in, Paris'in viran bırakılacağına inanmak zordur. Ama bırakılabilir. Böylesine gelişmiş, büyümüş, süper kentlerin harabe halde bırakılabileceğine inanmak zordur ama bu mümkündür. Sefenya 3. bölüm 7. ayette halkım benden korkar, ders alır bundan dedim. O zaman konutlarına dokunmaz, onları tasarladığım cezaya çarptırmazdım. Ama her türlü kötülüğü yapmaya istekli görünüyorlar der. Yargı uyarıları ve başlarına gelen küçük yargının onların üzerinde hiçbir etkisi olmamıştı. Ve bu sonunda yeryüzüne gelecek son yargı zamanı olan Rabbin büyük gününün gerçekleşmesine neden olacaktır. Sefenya 3. bölüm 8. ayette, bu yüzden bekleyin de görün diyor Rab. Ulusları yargılayacağım günü bekleyin. Ulusları toplamaya, krallıkları bir araya getirmeye, gazabımı, kızgın öfkemi üzerlerine dökmeye karar verdim. Çünkü kıskançlığımın ateşi bütün dünyayı yiyip bitirecek. Üzerinde yaşadığımız bu dünya bir yargıya doğru hızla ilerlemektedir. İnsanlar buna inanmadıkları halde yargıya doğru ilerliyoruz. Rab İsa Mesih, kilisesini, yani kendine inananların oluşturduğu inananlar topluluğunu almak için dünyaya döndüğünde gerçekleşecek olan yargı budur. O zaman büyük sıkıntı zamanıyla başlar ve bu dünyada krallığını kurmak için geldiğinde sona erer. O zaman tüm yargı kaldırılmış ve krallık kurulmuş olacaktır. Sefenya 3. bölümün sonlarında karanlıktan gündüze ve bizi bekleyen bereketleri görmeye geçiyoruz. Sefenya'nın kısa kitabına göre fırtına bitmiştir. Kitap yargının karanlık tehditleri ve korkunç gök gürültüsüyle başladı. Yeruşalim kentinin yargısını ele alan bu bölümün ilk kısmını okumak neredeyse korkutucu. Tanrı'nın o son günde Yeruşalim'e getirildiklerinde bütün ulusları yargılayacağı büyük sıkıntı döneminin resmine geldiğimizde korkutucu bir resimle karşılaşıyoruz. Bu aynı resim Zekeriya 14. bölüm 13. ayette de görülmektedir. Sefenya kitabında iki tür yargıyla karşılaştık. Tanrı'nın kendi halkını yargılayışı vardı ki bu her zaman ceza şeklindedir. İbraniler 12. bölüm 6. ayette, çünkü o sevdiğini terbiye eder, oğulluğa kabul ettiği herkesi cezalandırır der. Yani onları bir çocuğu eğittiğimiz gibi eğitmektedir. Tanrı'nın ayrıca imansız dünyayı da yargılaması gerekir. Bu kısa kitapta önümüzde olan yargının resmi bu. Sefenya kitabı bir Florida ya da Charlie kasırgası, bir Texas hortumu, Mississippi nehrinin taşması, Doğu Anadolu'daki bir kar fırtınası ve Yalova depreminin hepsinin birleşimi gibidir. Bu kitabı okurken Tanrı'nın halkından nefret ettiğini ve genel olarak insanlıktan nefret ettiğini düşünebilirsiniz. Tanrı'nın kinci, zalim ve merhametsiz olduğunu, duygusuz ve hissiz olduğunu düşünebilirsiniz ancak. Giriş bölümünde anlattığım kısa öykü, Sefenya'nın mesajını açıklayan bir öyküdür. Küçük bir çocuğu gecenin karanlığına çıkarıp evinden hızla götüren bir adamın hikayesini anlattım. Çocuğu kaçırıyormuş gibi görünüyordu. Onu başka bir adama teslim edip o adam da kızın karnına bir bıçak sürdüğünde öykümüz korkunç bir hal almıştı. Ama hikayenin tümünü duyduğunuzda adamın o küçük kızın babası olduğunu öğrendik. Kendi değerli küçük kızı bir apandisit krizi geçiriyordu ve onu kollarına alıp aceleyle hastaneye götürdü ve doktorun ellerine teslim etti. Her şey şefkatle yapılmıştı. Günümüzde büyük doktorumuzun kendisine ait olanları, sevdiklerini alıp onları ameliyat masasına yatırdığında görüyoruz. Yargıda bile Tanrı sevgidir. Tanrı kurtulmamış olanları yargılarken ya da kendisine ait olanları yargılarken sevgi doludur. Bir gün içinde yaşadığımız bu dünyanın son perdesi inecek. İnsanın küçük günü sona erecek ve kayıp insanlık için yargı günü başlayacaktır ama Tanrı kendi çocuklarına eski konumlarını verecek ve yeryüzündeyken çektiklerimizin aslında o sırada anlamadığımız bereketler olduğunu göreceğiz. Size bir başka öykü daha anlatayım. Bu gerçek bir öykü. Evinden uzakta olup yatılı okula giden ve bu hayatta zorlanan bir çocuğun öyküsü bu. Dersler zordu ve çocuk evini özlüyordu. Eve mektup yazdı. Baba burası çok zor. Ödevler çok ağır ve yatakhane kuralları çok katı. Evi çok özlüyorum ve eve dönmek istiyorum dedi. Babası çok sert ve çok katı bir mektup yazıp orada kal ve derslerine çalış. Kafanı derslerine ver dedi. Çocuk o mektubu aldığında babamın beni artık sevdiğini düşünmüyorum. Babam beni sevseydi burada kalıp bu işkenceleri çekmeme izin vermezdi diye düşündü. Bizlere orada Hayat Üniversitesi'nde kal. Ben senin için bir yer hazırlıyorum ve aynı zamanda seni de o yer için hazırlıyorum diyen bir cennetsel babamız var. Bu Tanrı'dır. Bunu aklımıza tutarak Sefenya'nın şimdi son parçasına bakalım. Sefenya 3. bölüm 9. ayette o zaman birlikte bana yakarmaları, omuz omuza bana hizmet etmeleri için halkların dudaklarını pak kılacağım der. Tanrı'nın uzaktaki bir amacı vardır ki buna Tanrı'nın teolojik amacı adı verilebilir. Bunu bütün bu parça boyunca göreceğiz çünkü bizler şimdi artık ışıktayız. Artık yargının karanlığında değiliz. Geceleyin başlayan Rabbin gününde değiliz. Şimdi artık güneş doğdu ve ışık insanlığın üzerine geldi. Halkların dudaklarını pak kılacağım diyor. Çok fazla kişi bu ayetin anlamının herkesin İbranice konuşacağı olduğunu düşünse de söylemek istediği şey bu değildir. Onları herkesin konuşacağı, bilinmeyen bir dille konuşturacağı anlamına da burada gelmez. Saf dudaklar ya da saf dil, Texas aksanıyla konuşulan İngilizce ya da Bayern aksanıyla konuşulan Almanca ya da Azeri aksanıyla konuşulan Türkçe'de değildir. Bazı dostlar benim biraz aksanlı konuştuğumu söylüyorlar. Ama aslında söylemek istediği şey bu değildir. Pak dil, konuşulan dilin temiz olacağı, orada hiçbir küfür işitilmeyeceği, hiçbir kaba söz duyulmayacağı, hiçbir iğrenç ve pis laf söylenmeyeceği, hiçbir dedikodu yapılamayacağı, temiz bir şekilde konuşulacağı anlamına gelir. Bir defasında birçok bakımdan çok cömert olan ama kurtulmamış bir kadın olan bir komşumuz vardı. İnsanları üzecek şekilde konuşmanın yanı sıra ağzı kimse de duymayacağım kadar da bozuktu. Kızdığı zaman insanları rahatsız edecek bir şekilde konuşur ve sesi bütün mahallede yankılanırdı. O kadar rahatsız edici bir şeydi ki bazıları onu şikayet etmek istedi. Dostum cennette şikayet edecek kimse olmayacak çünkü herkes pak bir şekilde konuşacaktır. Cennette pak düşünceler, sözler ve davranışlar olacak. O zaman birlikte bana yakarmaları, omuz omuza bana hizmet etmeleri için diyor. O zaman geldiğinde Tanrı'ya karşı asilik olmayacak. Cennet yaşanması çok güzel bir mahalle olacak. Hatta görkemli bir yer olacak ve orada iyi de komşularımız olacak. Sefenya 3. bölüm 10. ayette dağılmış olan, bana tapan halkım kuş ırmaklarının ötesinden bana sunuluğa getirecekler. Kutsal kitabın bu ayeti değişik şekillerde tercüme edilmiş ve onun hakkında çeşit çeşit yorumlar sunulmuştur. Bu yorumlardan bir tanesi antlaşma sandığının Etiyopya'da olduğu ve o zaman geldiğinde bir sunu olarak Yeruşalim'e getirileceğiydi. Sefenya'nın burada hiç de bunu söylemek istediğini düşünmüyorum. Diğerleri Etiyopya ya da Abissina'da yaşayan ve göçmen anlamına gelen Filistlilerin aynı kök sözcükten gelen Falashalar adlı bir kabileye dikkat çekerler. Bu kişiler köklerinin İsrail'de olduğunu ve kendilerinin İsrailliler olduklarını iddia etmektedir. Burada dua etmeye gelen halkın onlar olduğu söylenebilir. Birçok kişi bu ayetin dünyanın uluslarından iman eden kişilerin dağıtılmış İsrailleri Rabbe bir sunu olarak geri getireceklerine inanmaktadırlar. Ben bu ayetin Etiyopya'nın Milenyum Krallığı'na gireceği anlamına geldiğine inanmaktayım. Burada anlamamızın önemli bir şey olduğu konu var. Getirecekleri sunu Mesih'in kendisinin kurbanıdır. Yani onun kurtarışını kabul etmiş olarak geleceklerdir. Sefenya 3. bölüm 11. ayette halkım bana yaptığı bunca kötülük yüzünden utandırılmayacak o gün. Çünkü gururlu, küstah olanları uzaklaştıracağım aralarından. Kutsal dağımda bir daha böbürlenmeyecekler der. Tanrı burada kendisinin onlara hitap edeceğini söyler. Tanrı'nın kendilerini yargıladığı şeylerden birinin kötü davranışları ve büyük ahlaksızlıklarından ötürü utanç duyma işleriydi. Ben küçükken işlenen günahlar her zaman gizli de yapılırdı ama günümüzde açık bir şekilde bunlar yapılıyor. Ama dostlarım Tanrı'nın halkı günahla tatmin olacakları bir yere gelmeyecektir. Eğer günah içinde yaşayıp mutlu olabiliyorsanız o zaman Tanrı çocuğu olmadığınızdan emin olabilirsiniz. Kaybolan oğul domuz ağılında mutlu değildi ve babanın oğlu olduğundan eve baba dönüyorum demesi gerekti. Bu öyküyü İsa Mesih Luka 15. bölümde şöyle anlatır. Bir adamın iki oğlu vardı. Bunlardan küçüğü babasına, baba varlığından payıma düşeni bana ver dedi. O da varlığını onların arasında böldü. Aradan çok geçmeden küçük oğul her şeyi toplayıp uzak bir ülkeye göç etti. Orada aşağılık bir yaşama dalarak neyi varsa saçtı savurdu. Elindeki her şeyin altından girip üstünden çıktıktan sonra ülkeye kırıcı bir kıtlık geldi. O da yoksulluk çekmeye başladı. Gitti ülkenin yurttaşlarından birine yanaşma oldu. Adam da onu çiftliklerindeki domuzları gütmeye saldı. Delikanlı domuzların yediği keçi boynuzlarıyla karnını doyurmak istediyse de kimse ona bir şey vermedi. Aklı başına gelince kendi kendine babamın bir sürü emekçisinin iyice yiyip doyduktan sonra bile arta kalan ekmeği var dedi. Oysa ben burada kıtlıktan kırılıyorum. Kalkıp babama gideyim. Göğün katında ve senin önünde günah işledim baba diyeyim. Bundan böyle oğlun olmaya yaraşır biri değilim. Bana emekçilerinden biri gibi davran. Kalkıp babasının yanına vardı. O daha çok uzaktayken babası onu görüp acıdı. Koşup boynuna sarıldı, derin özlemle onu öptü. Oğul da ona, göğün katında ve senin önünde günah işledim baba dedi. Bundan böyle oğlun diye tanınmak bana yaraşmaz. Ama baba uşaklarına şöyle buyruk verdi. Çabuk olun, en seçkin giysiyi getirip ona giydirin. Parmağına yüzük takın. Ayaklarına pabuç geçirin. Besili danayı buraya getirip boğazlayın. Yiyelim, eğlenelim. Çünkü bu oğlum ölüydü, şimdi yaşıyor. Yitikti ama bulundu. Evet, kaybolan oğul domuz ağalında mutlu değildi ve babanın oğlu olduğundan eve babama dönüyorum demesi gerekti. Ve sonunda da bunu yaptı. Bu onun bir domuz olmadığını ortaya koydu. Domuzlar domuz ağıllarını severler. Ama oğullar domuz ağıllarına bayılmaz. Oğul babanın evine gitmeyi ister çünkü babanın doğasına sahiptir. Tanrı bunu burada çok açık bir şekilde bildirmektedir. Halkım bana yaptığı bunca kötülük yüzünden utandırılmayacak o gün der. Çünkü gururlu, küstah olanları uzaklaştıracağım aralarından. Kutsal dağımda bir daha böbürlenmeyecekler. Bu alçak gönüllülerin yeryüzünü miras alacakları günden söz eder. Şu anda yeryüzüne diğer kalabalık sahip ve ona çok iyi bakmıyor. Sefenya 3. bölüm 12. ayette orada sadece benim adıma sığınan uysal ve alçak gönüllüleri bırakacağım der. Babililer Yahuda'yı esarete götürdüklerinde köleler 3 değişik seferle götürüldü. Ama hiçbir zaman halkın tümünü götürmediler. Fakirler, hastalar ve sakatlar Babil'e götürülmemişti. Kendilerini nasıl hissettiklerini tahmin edebilirsiniz. Babil'deki sürgüne bir köle olarak gitmek korkunçtu. Ama geride bırakılmak aslında daha da kötüydü. Tanrı burada hastalara ve fakirlere bakmalıyım diyordu. Kutsal kitap boyunca Rabbin sık sık bir gün fakirlere hak ettiklerinin verilmesini ve onlara doğru davranılmasını sağlayacağına söz verdiğini görmekteyiz. Günümüzde fakirlere yardım eden bir programı olan tek kişi Rab İsa Mesih'tir. Eğer fakir ve ihtiyaç içindeyseniz başvuracağınız kişi odur. O size yardım edebilir ve size yardım edebilecek kişi odur. Sefenya 3. bölüm 13. ayette İsraillilerden geride kalanlar haksızlık etmeyecek, yalan söylemeyecek, kimseyi aldatmayacak, tok karna yatacaklar ve onları korkutan olmayacaklar. İsraillilerden arta kalanlar artık haksızlık etmeyeceklerdir. Tanrı'nın her zaman arta kalan bir halkı olmuştur ve 1000 yıllık egemenlikte bu kalanlar epey büyük bir kalabalığı da oluşturacaklardır. Yalan söylemeyecek, kimseyi aldatmayacak. Bunları yapmayacakları bir günün geleceğini söylemek bunları bir zamanlar yaptıklarını gösterir. Tanrı'nın halkı bile günah işliyordu ama bu kalıcı bir durum değildir. Günah içinde yaşamaya devam edemezler. Ayakları kirlenebilir. Domuz ağılına girebilirler ama domuz ağılında kalmayacaklardır. Tok karnına yatacaklar ve onları korkutan olmayacak diyor. Bütün bunlar Tanrı'nın halkını diyara geri getireceği ve onlara diyarı vereceği zamanla ilgili bir vaattir. Bu yüzden bugün o topraklarda olup bitenlerin peygamberliğin yerine gelişi olduğunu söylemeye hazır mısınız? Onları korkutan olmayacak diyor. Onları korkutan olmayacak sözü gerçekleşti mi? Dostum İsrail'in o diyarda olduğundan beri korkutulmadığı bir dakika bile olmadı. Şimdi kralın yeryüzünde krallığını kuracağı günün tanımına geliyoruz. Sefenya 3. bölüm 14 ve 15. ayetler. Ey Siyon kızı, ezgiler söyle. Ey İsrail, haykır. Yürekten sevin, sevinçle coş. Ey Yeruşalim kızı, Rab senin cezanı kaldırdı. Kovdu düşmanlarını. İsrail'in kralı Rab seninle. Korkma artık kötülükten der. Rab İsa yeryüzüne gelecek, kötülük bastırılacak. Çünkü sular denizleri nasıl dolduruyorsa dünya da Rabbin bilgisiyle öyle dolacak der Yeşaya 11. bölüm 9. ayet. Bu peygamberliği Yeşaya peygamber yaptı. Sefenya 3. bölüm 16. ayette ise o gün Yeruşalim'e denecek ki korkma ey Siyon, gevşemesin ellerin. O gün Yeruşalim'e korkma denecek. Günümüzde Yeruşalim'in korkması için pek çok neden var. Ama o gün geldiğinde korkacak hiçbir şey olmayacaktır. Ve Siyon gevşemesin ellerin der. Yani Rab için çalış. 17. ayet ise harikadır. Tanrın Rab o güçlü kurtarıcı seninle. Alabildiğine sevinecek senin için. Sevgisiyle seni yenileyecek. Ezgilerle coşacak der. Dostum Tanrı'nın amacı var. Tanrı bizleri yeni bir günün ışığına çıkartmak için yargı gecesini geçirmemize izin verir. Tüm bunları ise sevgisinde dinlenebileceği günün gelmesi için yapar. Tanrı bugün sizleri ve beni seviyor. Sizi bilmiyorum ama bana olan sevgisinde dinlenip dinlenemeyeceği hakkında ciddi şüphelerim var. Benim için henüz kusursuzluğa erişmedi. Olgunluktan çok uzak görünüyor. Hatalarla dolu. Her an yoldan çıkabilir. Her an yoldan sapabilir diyebilir. Tanrı bugün sevgisinde dinlenemez ama onun benzerliğinde olacağımız gün gelecektir ve bizi ameliyat masasına yatırdıktan sonra onun benzerliğinde olduğumuzda bizleri kendisine alacaktır. Bu gerçekten çok harika ve görkemli bir resmi oluşturmaktadır. Sefenya 3. bölüm 18, 19 ve 20. ayetlerde Rab bayramlar için çektiğiniz özlemleri sona erdireceğim diyor. Bunlar sizin için ağırlık ve utançtır. Sizi ezenlerin tümünü cezalandıracağım o gün. Düşkünleri kurtaracak, sürgünleri toplayacağım. Utanç içinde kaldıkları bütün ülkelerde onları yüceltip onurlandıracağım. O zaman sizi toplayıp yurdunuza geri getireceğim. Göreceksiniz, sizi yeniden bayındır kılacak, dünyanın bütün halkları arasında yüceltip onurlandıracağım der. Bu gelecek olan ışık günüdür. İsrail ulusu için görkemli olacaktır ve kilise için de görkemli olacağını söylemek isterim. Tanrı birçoğumuzu fırına koymakta ve bizleri zorlu denemelerden geçirmektedir. Ama ben cennet hakkındaki görkemli şeyin altın sokaklar, inciden yapılmış kapılar ve Tanrı'nın bütün gözyaşlarını sileceği gerçeği olacağını düşünüyorum. Cennet hakkındaki görkemli şey bu hayatta üzerimize koyduğu her yük, her sıkıntı için ona teşekkür edeceğimiz gerçeği olacaktır. Potada adlı harika bir şiirle programı bitirmek istiyorum. Madenden ve karanlıktan, rutubetten ve küften, ateşli fırından her bir altın tanesi gelir. Atomlarına kadar ayrılmış ve tahrip edilmiş olarak, en alçak gönüllü toza indirgenmiş olarak, ona acıyacak bir yürek bile olmadan, güvenebileceği bir tek el bile olmadan eritilmiş, çekiçle vurulup dövülmüş, bütün bunlar hiç bitmeyecekmiş gibi görünse de. Bu alevli denenmelerin her birini hak etmek için zavallı altın ne yapmıştır? Bunlardan kurtulmak merhamet olurdu. Aşağıda rutubet ve küfte kalmak, eğer yaşamın görkemi buysa, altın olmaktansa maden atığı olmak daha iyidir. Baskının ve silindir altından, darphanenin keskin dişlerine, üzerine özgürlüğün işareti basılarak, hiçbir kusuru ya da hatası olmadan rutubet ve küften kurtulup, rafine olmak ne kadar büyük bir sevinç. Ve üzerine görkemli bir işaret basılıp, çok güzel bir altın para olmak ne kadar güzel bir şey. Bir gün sizler ve ben, kurtarıcımızın huzurunda olduğumuzda her yük, her sıkıntı, her yürek acıtan şey için ona teşekkür edeceğiz. Bizlere bilge bir babanın çocuklarına davrandığı gibi davrandığı için ona teşekkür edeceğiz. Ve sevgisinin karanlık yönünden ötürü de ona teşekkürlerimizi sunabileceğiz.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: Markos 1. Bölüm Vaftizci Yahya'nın Gelişi.
1: Tanrı'nın oğlu İsa Mesih'le ilgili müjdenin başlangıcı. Peygamber Yeşaya'nın kitabında şöyle yazılmıştır. İşte habercimi senin önünden gönderiyorum. O senin yolunu hazırlayacak. Çölde haykıran Rabbin yolunu hazırlayın, geçeceği patikaları düzleyin diye sesleniyor. Böylece vaftizci Yahya çölde ortaya çıktı. İnsanları günahlarının bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çağırıyordu. Bütün Yahudi halkı ve Yeruşalimlilerin hepsi ona geliyor, günahlarını itiraf ediyor, onun tarafından Şeria ırmağında vaftiz ediliyordu. Yahya'nın deve tüyünden giysisi, belinde deri kuşağı vardı. Çekirge ve yaban balı yerdi. Şu haberi yayıyordu. Benden sonra, benden daha güçlü olan geliyor. İyilip onun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. Ben sizi suyla vaftiz ettim ama o sizi kutsal ruhla vaftiz edecektir. O günlerde Celile'nin Nasıra kentinden çıkıp gelen İsa, Yahya tarafından Şeria ırmağında vaftiz edildi. Tam sudan çıkarken göklerin yarıldığını ve ruhun güvercin gibi üzerine indiğini gördü. Göklerden "Sen benim sevgili oğlumsun, senden hoşnudum" diyen bir ses duyuldu. O an ruh İsa'yı çöle gönderdi. İsa çölde kaldığı 40 gün boyunca şeytan tarafından denendi. Yabanıl hayvanlar arasındaydı. Melekler ona hizmet ediyordu. Yahya'nın tutuklanmasından sonra İsa Tanrı'nın müjdesini duyura duyura Celile'ye gitti. Zaman doldu diyordu. Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, müjdeye inanın. İsa Celile Gölü'nün kıyısından geçerken göle ağ atmakta olan Simon ile kardeşi Andreas'ı gördü. Bu adamlar balıkçıydı. İsa onlara "Ardımdan gelin" dedi. "Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım." Onlar da hemen ağlarını bırakıp onun ardından gittiler. İsa biraz ileri gidince Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna'yı gördü. Teknede ağlarını onarıyorlardı. Hemen onları çağırdı. Onlar da babaları Zebedi'yi işçilerle birlikte teknede bırakıp İsa'nın ardından gittiler.
0: İsa kötü ruhları kovuyor, hastaları iyileştiriyor.
1: Kefarnahum'a girdiler. Şabat günü İsa havraya gidip öğretmeye başladı. Halk onun öğretişine şaşıp kaldı. Çünkü onlara din bilginleri gibi değil, yetkili biri gibi öğretiyordu. Tam o sırada havrada bulunan ve kötü ruha tutulmuş bir adam, "Ey Nasralı İsa, bizden ne istiyorsun?" diye bağırdı. "Bizi mahvetmeye mi geldi? Senin kim olduğunu biliyorum. Tanrı'nın kutsalısın sen." İsa, "Sus, çık adamdan" diyerek kötü ruhu azarladı. Kötü ruh adamı sarstı ve büyük bir çığlık atarak içinden çıktı. Herkes şaşıp kaldı. Birbirlerine "Bu nasıl şey?" diye sormaya başladılar. Yepyeni bir öğreti. Kötü ruhlara bile yetkiyle buyruk veriyor. Onlar da sözünü dinliyor. Böylece İsa ile ilgili haber Celile bölgesinin her yerine hızla yayıldı. İsa havradan çıkar çıkmaz Yakup ve Yuhanna ile birlikte Simon ve Andreas'ın evine gitti. Simon'un kaynanası ateşler içinde yatıyordu. Durumu hemen İsa'ya bildirdiler. O da hastaya yaklaştı, elinden tutup kaldırdı. Kadının ateşi düştü, onlara hizmet etmeye başladı. Akşam olup güneş batınca bütün hastaları ve cinlileri İsa'ya getirdiler. Bütün kent halkı kapıya toplanmıştı. İsa çeşitli hastalıklara yakalanmış birçok kişiyi iyileştirdi, birçok cini kovdu. Cinlerin konuşmasına izin vermiyordu çünkü onlar kendisinin kim olduğunu biliyorlardı. Sabah çok erkenden ortalık henüz ağarmadan İsa kalktı, evden çıkıp ıssız bir yere gitti. Orada dua etmeye başladı. Simon ile yanındakiler İsa'yı aramaya çıktılar. Onu bulunca "Herkes seni arıyor" dediler. İsa onlara "Başka yerlere, yakın kasabalara gidelim" dedi. "Oralarda da Tanrı sözünü duyurayım. Bunun için çıkıp geldim." Böylece havralarında Tanrı sözünü duyurarak ve cinleri kovarak bütün Celile bölgesini dolaştı.
0: İsa bir cüzamlıyı iyileştiriyor.
1: İsa'ya cüzamlı biri geldi. Diz çökerek "İstersen beni temiz kılabilirsin" diye yalvardı. İsa'nın yüreği sızladı. Elini uzatıp adama dokundu. "İsterim, temiz ol" dedi. Adam anında cüzdandan kurtulup tertemiz oldu. İsa onu sıkıca uyararak hemen yanından uzaklaştırdı. sakın kimseye bir şey söyleme dedi. Git kâhine görün ve cüzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu sunuları sun. Ne var ki adam çıkıp gitti, olayla ilgili haberi her tarafa yayıp duyurmaya başladı. Öyle ki İsa artık hiçbir kente açıkça giremez oldu. Ancak dışarıda ıssız yerlerde kalıyordu ve halk her yerden ona akın.

0: Orada oturan bazı din bilginleri ise içlerinden şöyle düşündüler. Bu adam neden böyle konuşuyor? Tanrı'ya küfrediyor. Tanrı'dan başka kim günahları bağışlayabilir? Akıllarından geçeni hemen ruhunda sezen İsa onlara, aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz dedi. Hangisi daha kolay? Felçliğe günahların bağışlandı demek mi? Yoksa kalk çilteni topla yürü demek mi? Ne var ki insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye. Sonra felçliğe sana söylüyorum. Kalk çilteni topla evine git dedi. Adam kalktı, hemen şiltesini topladı, hepsinin gözü önünde çıkıp gitti. Herkes şaşa kalmıştı. Tanrı'yı övüyorlar, böylesini hiç görmemiştik diyorlardı.
1: Levi'nin öğrencilere katılması.
0: İsa yine çıkıp göl kıyısına gitti. Bütün halk yanına geldi, o da onlara öğretmeye başladı. Yoldan geçerken vergi toplama yerinde oturan Alfa'yı oğlu Levi'yi gördü. Ona ardımdan gel dedi. Levi de kalkıp İsa'nın ardından gitti. Sonra İsa Levi'nin evinde yemek yerken birçok vergi görevlisiyle günahkar onunla ve öğrencileriyle birlikte sofraya oturmuştu. Onu izleyen böyle birçok kişi vardı. Ferisilerden bazı din bilginleri onu günahkarlar ve vergi görevlileriyle birlikte yemekte görünce öğrencilerine niçin vergi görevlileri ve günahkarlarla birlikte yemek yiyor diye sordular. Bunu duyan İsa onlara, sağlamların değil, hastaların hekime ihtiyacı var dedi. Ben doğru kişileri değil, günahkarları çağırmaya geldim.
1: Oruçla ilgili soru.
0: Yahya'nın öğrencileriyle Ferisiler oruç tutarken bazı kişiler İsa'ya gelip, Yahya'nın ve Ferisilerin öğrencileri oruç tutuyor da senin öğrencilerin neden tutmuyor diye sordular. İsa şöyle karşılık verdi. Güvey aralarında olduğu sürece davetliler oruç tutar mı? Güvey aralarında oldukça oruç tutmazlar. Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek. Onlar işte o zaman, o gün oruç tutacaklar. Hiç kimse eski giysiyi yeni kumaş parçasıyla yamamaz. Yoksa yeni yama çeker, eski giysiden kopar, yırtık daha beter olur. Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa şarap tulumları patlatır, şarap da tulumlar da mahvolur. Yeni şarap yeni tulumlara doldurulur.
1: Şabat günü sorunu.
0: Bir şabat günü İsa ekinler arasından geçiyordu. Öğrencileri yolda giderken başakları koparmaya başladılar. Ferisiler İsa'ya bak şabat günü yasak olanı neden yapıyorlar dediler. İsa onlara Davut'la yanındakiler aç ve muhtaç kalınca Davut'un ne yaptığını hiç okumadınız mı diye sordu. Başkâhin Abiyatar'ın zamanında Davut Tanrı'nın evine girdi. Kâhinlerden başkasının yemesi yasak olan adak ekmeklerini yedi ve yanındakilere de verdi. Sonra onlara insan şabat günü için değil, şabat günü insan için yaratıldı dedi. Bu nedenle insanoğlu şabat gününün de Rabbidir.
1: Üçüncü bölüm. Eli sakat bir adam iyileştiriliyor.
0: İsa yine havraya girdi. Orada eli sakat bir adam vardı. Bazıları İsa'yı suçlamak amacıyla şabat günü hastayı iyileştirecek mi diye onu gözlüyorlardı. İsa eli sakat adama kalk öne çık dedi. Sonra havradakilere kutsal yasaya göre şabat günü iyilik yapmak mı doğru, kötülük yapmak mı? Can kurtarmak mı doğru, can almak mı diye sordu. Onlardan ses çıkmadı. İsa çevresindekilere öfkeyle baktı. Yüreklerinin duygusuzluğu onu kederlendirmişti. Adama elini uzat dedi. Adam elini uzattı, eli yine sapasağlam oluverdi. Bunun üzerine Ferisiler dışarı çıktılar. İsa'yı yok etmek için Herodes yanlılarıyla hemen görüşmeye başladılar.
1: İsa Celile Gölü'nün kıyısında.
0: İsa öğrencileriyle birlikte göl kıyısına çekildi. Celile'den büyük bir kalabalık onun ardından geldi. Ayrıca bütün yaptıklarını duyan büyük kalabalıklar Yahudiye'den, Yeruşalem'den, İdumeya'dan, Şeria Irmağı'nın karşı yakasından, Sur ve Sayda bölgelerinden kendisine akın etti. İsa kalabalığın arasında sıkışıp kalmamak için öğrencilerine bir kayık hazır bulundurmalarını söyledi. Birçoklarını iyileştirmiş olduğundan çeşitli hastalıklara yakalananlar ona dokunmak için üzerine üşüşüyordu. Kötü ruhlar onu görünce ayaklarına kapanıyor, "Sen Tanrı'nın oğlusun" diye bağırıyorlardı. Ama İsa kim olduğunu açıklamamaları için onları sıkı sıkıya uyardı.
1: İsa 12 elçisini seçiyor.
0: İsa dağa çıkarak istediği kişi

0: Kişileri yanına çağırdı. Onlar da yanına gittiler. İsa bunlardan 12 kişiyi yanında bulundurmak, Tanrı sözünü duyurmaya göndermek ve cinleri kovmaya yetkili kılmak üzere seçti. Seçtiği bu 12 kişi şunlardır: Petrus adını verdiği Simon, Beni Regeş yani gök gürültüsü oğulları adını verdiği Zebedi'nin oğulları Yakup ve Yuhanna, Andreas, Filipus Bartalmay, Matta, Thomas, Alfa'yı oğlu Yakup, Taday, yurtsever Simon ve İsa'ya ihanet eden Yahuda İskariot.
1: İsa ve Baal-Zebul.
0: İsa bundan sonra eve gitti. Yine öyle büyük bir kalabalık toplandı ki İsa ile öğrencileri yemek bile yiyemediler. Yakınları bunu duyunca aklını kaçırmış diyerek onu almaya geldiler. Yeruşalem'den gelen din bilginleri ise Baal-Zebul onun içine girmiş ve cinleri cinlerin önderinin gücüyle kovuyor diyorlardı. Bunun üzerine İsa din bilginlerini yanına çağırıp onlara benzetmelerle seslendi. Şeytan, şeytanı nasıl kovabilir dedi. Bir ülke kendi içinde bölünmüşse ayakta kalamaz. Bir ev kendi içinde bölünmüşse ayakta kalamaz. Şeytan da kendine karşı gelip kendi içinde bölünmüşse artık ayakta kalamaz. Sonu gelmiş demektir. Hiç kimse güçlü adamın evine girip malını çalamaz. Ancak onu bağladıktan sonra evini soyabilir. Size doğrusunu söyleyeyim. İnsanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak. Ama kutsal ruha küfreden asla bağışlanmayacak. Bunu yapan asla silinmeyecek bir günah işlemiş olur. İsa bu sözleri onda kötü ruh var dedikleri için söyledi.
1: İsa'nın annesiyle kardeşleri.
0: Daha sonra İsa'nın annesiyle kardeşleri geldi. Dışarıda durdular, haber gönderip onu çağırdılar. İsa'nın çevresinde oturan kalabalıktan bazıları, "Bak," dediler, "annenle kardeşlerin dışarıda seni istiyorlar." İsa buna karşılık onlara, "Kimdir annem ve kardeşlerim?" dedi. Sonra çevresinde oturanlara bakıp şöyle dedi, "İşte annem, işte kardeşlerim. Tanrı'nın isteğini kim yerine getirirse kardeşim, kız kardeşim ve annem odur."
1: 4. Bölüm Tohum Benzetmesi.
0: İsa göl kıyısında halka yine öğretmeye başladı. Çevresinde çok büyük bir kalabalık toplandı. Bu yüzden İsa göldeki bir tekneye binip oturdu. Bütün kalabalık göl kıyısında duruyordu. İsa onlara benzetmelerle birçok şeyi öğretiyordu. Öğretirken şunu dinleyin dedi. Ekincinin biri tohum ekmeye çıktı. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düştü. Kuşlar gelip bunları yedi. Kimi toprağa az kayalık yerlere düştü. Toprak derin olmadığından hemen filizlendi. Ne var ki güneş doğunca kavruldular. Kök salamadıkları için kuruyup gittiler. Kimi dikenler arasına düştü. Dikenler büyüdü, filizleri boğdu ve filizler ürün vermedi. Kimi ise iyi toprağa düştü. Büyüyüp çoğaldı, ürün verdi. Bazısı 30, bazısı 60, bazısı da 100 kat ürün verdi. Sonra İsa şunu ekledi. İşitecek kulağı olan işitsin.
1: Benzetmelerin amacı.
0: 12'lerle öbür izleyicileri İsa ile yalnız kalınca kendisinden benzetmelerin anlamını sordular. O da onlara şöyle dedi. Tanrı'nın egemenliğinin sırrı sizlere açıklandı. Ama dışarıda olanlara her şey benzetmelerle anlatılır. Öyle ki bakıp bakıp görmesinler, duyup duyup anlamasınlar da dönüp bağışlanmasınlar.
1: Tohum benzetmesi açıklanıyor.
0: İsa sonra onlara, siz bu benzetmeyi anlamıyor musunuz dedi. Öyleyse bütün benzetmeleri nasıl anlayacaksınız? Ekincinin ektiği Tanrı sözüdür. Bazı insanlar sözün ekildiği yerde yol kenarına düşen tohumlara benzer. Bunlar sözü işitir işitmez şeytan gelir, yüreklerine ekilen sözü alır götürür. Kayalık yerlere ekilenler ise işittikleri sözü hemen sevinçle kabul eden ama kök salamadıkları için ancak bir süre dayanan kişilerdir. Böyleleri Tanrı sözünden ötürü sıkıntı ya da zulme uğrayınca hemen sendeleyip düşerler. Yine bazıları dikenler arasında ekilen tohumlara benzerler. Bunlar sözü işitirler ama dünyasal kaygılar, zenginliğin aldatıcılığı ve daha başka hevesler araya girip sözü boğar ve ürün vermesini engeller. İyi toprağa ekilenler ise sözü işiten, onu benimseyen, kimi 30, kimi 60, kimi de 100 kat ürün veren kişilerdir.
1: kandil kandilliğe konur.
0: Onlara kandili tağıl ölçeğinin ya da yatağın altına koymak için mi getirirler dedi. Kandiliğe koymak için değil mi? Gizli olan ne varsa açığa çıkarılmak üzere gizlenmiştir. Saklı olan ne varsa aydınlığa çıkmak üzere saklanmıştır. İşitecek kulağı olan işitsin. İsa şöyle devam etti. İşittiklerinize dikkat edin. Hangi ölçekle verirseniz aynı ölçekle alacaksınız. Hatta size daha fazlası verilecek. Çünkü kimde varsa ona daha çok verilecek. Ama kimde yoksa elindeki de alınacak.
1: Filizlenen tohum benzetmesi.
0: Sonra İsa şöyle dedi. Tanrı'nın egemenliği toprağa tohum saçan adama benzer. Gece olur uyur, gündüz olur kalkar. Kendisi nasıl olduğunu bilmez ama tohum filizlenir, gelişir. Toprak kendiliğinden ürün verir. Önce filizi, sonra başağı, sonunda da başağı dolduran taneleri verir. Ürün olgunlaşınca adam hemen orağa vurur. Çünkü biçim vakti gelmişti.
1: Hardal tanesi benzetmesi.
0: İsa sonra şöyle dedi. Tanrı'nın egemenliğini neye benzetelim? Nasıl bir benzetmeyle anlatalım? Tanrı'nın egemenliği hardal tanesine benzer. Hardal, yeryüzünde toprağa ekilen tohumların en küçüğü olmakla birlikte ekildikten sonra gelişir, bütün bahçe bitkilerinin boyunu aşar. Öylesine dal budak salar ki kuşlar gölgesinde barınabilir. İsa Tanrı sözünü buna benzer birçok benzetmeyle halkın anlayabildiği ölçüde anlatırdı. Benzetme kullanmadan onlara hiçbir şey anlatmazdı. Ama kendi öğrencileriyle yalnız kaldığında onlara her şeyi açıklardı.
1: İsa fırtınayı yatıştırıyor.
0: O gün akşam olunca öğrencilerine karşı yakaya geçelim dedi. Öğrenciler kalabalığı geride bırakarak İsa'yı içinde bulunduğu tekneyle götürdüler. Yanında başka tekneler de vardı. Bu sırada büyük bir fırtına koptu. Dalgalar tekneye öyle bindirdi ki tekne neredeyse suyla dolmuştu. İsa teknenin kıç tarafında bir yastığa yaslanmış uyuyordu. Öğrenciler onu uyandırıp öğretmenimiz öleceğiz hiç aldırmıyor musun dediler. İsa kalkıp rüzgarı azarladı, göle sus sakin ol dedi. Rüzgar dindi, ortalık süt liman oldu. İsa öğrencilerine neden korkuyorsunuz, hala imanınız yok mu dedi. Onlar ise büyük korku içinde birbirlerine bu adam kim ki rüzgarda gölde onun sözünü dinliyor dediler.
1: 5. Bölüm. Cinli bir adamın iyileştirilmesi.
0: Gölün karşı yakasına Gerasalıların memleketine vardılar. İsa tekneden iner inmez kötü ruha tutulmuş bir adam mezarlık mağaralardan çıkıp onu karşıladı. Mezarların içinde yaşayan bu adamı artık kimse zincirle bile bağlı tutamıyordu. Birçok kez zincir ve kösteklerle bağlandığı halde zincirleri koparmış, köstekleri parçalamıştı. Hiç kimse onunla başa çıkamıyordu. Gece gündüz mezarlarda, dağlarda bağırıp duruyor, kendini taşlarla yaralıyordu. Uzaktan İsa'yı görünce koşup geldi, onun önünde yere kapandı. Yüksek sesle haykırarak, "Ey İsa, yüce Tanrı'nın oğlu, benden ne istiyorsun? Tanrı hakkı için sana yalvarırım, bana işkence etme," dedi. Çünkü İsa, "Ey kötü ruh, adamın içinden çık," demişti. Sonra İsa adama, "Adın ne?" diye sordu. "Adım Tümen, çünkü sayımız çok," dedi. Ruhları o bölgeden çıkarmaması için İsa'ya yalvarıp yakardı. Orada dağ yamacında otlayan büyük bir domuz sürüsü vardı. Kötü ruhlar İsa'ya, "Bizi şu domuzlara gönder, onlara girelim," diye yalvardılar. İsa'nın izin vermesi üzerine kötü ruhlar adamdan çıkıp domuzların içine girdiler. Yaklaşık 2000 domuzdan oluşan sürü dik yamaçtan aşağı koşuşarak göle atlayıp boğuldu. Domuzları güdenler kaçıp kentte ve köylerde olayın haberini yaydılar. Halk olup biteni görmeye çıktı. İsa'nın yanına geldiklerinde önceleri bir tümencine tutulan adamı giyinmiş, aklı başına gelmiş, oturmuş görünce korktular. Olayı görenler cinli adamı olanları ve domuzların başına gelenleri halka anlattılar. Bunun üzerine halk bölgelerinden ayrılması için İsa'ya yalvarmaya başladı. İsa tekneye binerken önceleri cinli olan adam ona "Seninle geleyim," diye yalvardı. Ama İsa adama izin vermedi. Ona "Evine, yakınlarının yanına dön," dedi. "Rabbin senin için neler yaptığını, sana nasıl merhamet ettiğini onlara anlat. Adam da gitti, İsa'nın kendisi için neler yaptığını Dekapolis'te duyurmaya başladı. Anlattıklarına herkes şaşıp kalıyordu.
1: Dirilen kız, iyileşen kadın.
0: İsa tekneyle karşı yakaya dönünce çevresinde büyük bir kalabalık toplandı. Kendisi gölün kıyısında duruyordu. Bu sırada havra yöneticilerinden Yair adında biri geldi. İsa'yı görünce ayaklarına kapandı. Küçük kızım can çekişiyor. Gelip ellerini onun üzerine koy da kurtulsun, yaşasın diye yalvardı. İsa adamla birlikte gitti. Büyük bir kalabalık da ardından gidiyor, onu sıkıştırıyordu. Orada 12 yıldır kanaması olan bir kadın vardı. Birçok hekimin elinden çok çekmiş, varını yoğun harcamış ama iyileşeceğine daha da kötüleşmişti. Kadın İsa hakkında anlatılanları duymuştu. Bu nedenle kalabalıkta onun arkasından gelip giysisine dokundu. İçinden giysilerine bile dokunsam kurtulurum diyordu. O anda kanaması kesiliverdi. Kadın bedeninin derinliğinde acıdan kurtulduğunu hissetti. İsa ise kendisinden bir gücün akıp gittiğini hemen anladı. Kalabalığın ortasında dönüp giysilerime kim dokundu diye sordu. Öğrencileri ona seni sıkıştıran kalabalığı görüyorsun. Nasıl oluyor da bana kim dokundu diye soruyorsun dediler. İsa kendisine dokunanı görmek için çevresine bakındı. Kadın da kendisindeki değişikliği biliyordu. Korkuyla titreyerek geldi, İsa'nın ayaklarına kapandı ve ona bütün gerçeği anlattı. İsa ona kızım dedi. İmanın seni kurtardı. Esenlikle git, acıların son bulsun. İsa daha konuşurken havra yöneticisinin evinden adamlar geldi, yöneticiye kızın öldü dediler. Öğretmeni neden hala rahatsız ediyorsun? İsa bu sözleri aldırmadan havra yöneticisine korkma, yalnız iman et dedi. İsa, Petrus, Yakup ve Yakup'un kardeşi Yuhanna'dan başka hiç kimsenin kendisiyle birlikte gitmesine izin vermedi. Havra yöneticisinin evine vardıklarında İsa acı acı ağlayıp feryat eden gürültülü bir kalabalıkla karşılaştı. İçeri girerek onlara niye gürültü edip ağlıyorsunuz dedi. Çocuk ölmedi, uyuyor. Onlar ise kendisiyle alay ettiler. Ama İsa hepsini dışarı çıkardıktan sonra çocuğun annesini, babasını ve kendisiyle birlikte olanları alıp çocuğun bulunduğu odaya girdi. Çocuğun elini tutarak ona Talita Kumi dedi. Bu söz kızım sana söylüyorum kalk demektir. 12 yaşında olan kız hemen ayağa kalktı, yürümeye başladı. Oradakileri derin bir şaşkınlık aldı. İsa bunu kimse bilmesin diyerek onları sıkı sıkıya uyardı ve kıza yemek verilmesini buyurdu.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Tanrı'nın lütfuyla yetkinleşmek.
1: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar. Bu haftaki programımız gerçek aydınlanma üzerine. Dünya tarihinde bir dönem aydınlanma çağı olarak bilinir. Bu dönem 1700'lerin başıyla ortaları arasında başladı ve Fransız devrimi ile sonuçlandı. Şimdi aydınlanma düşüncesinin ana unsurlarına bakalım. 1. Evrenin özü akıldır. Bunun için de yalnızca akıl yoluyla anlaşılabilir. İbraniler 11. bölüm 1 ila 3. ayetlerine bakarsak, iman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Atalarımız bununla Tanrı'nın beğenisini kazandılar. Evrenin Tanrı'nın buyruğuyla yaratıldığını, böylece görülenlerin görünmeyenlerden oluştuğunu iman sayesinde anlıyoruz. 2. Deneysel gözlemler, akıl yürütme ve düzenli kuşku yöntemleriyle gerçeğe ulaşılabilir. İbraniler 11. bölüm 6. ayet, İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı'ya yaklaşan, O'nun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir. 3. İnsan deneyimleri, insanların gerçeği kavramalarının temelidir. Yetki, deneyimin üzerinde tutulmamalıdır. Yuhanna 14. bölüm 6. ayet, İsa, yol, gerçek ve yaşam benim, dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. 4. İnsan yaşamının tümü, doğal yaşam nasıl anlaşılıyorsa o şekilde anlaşılabilir. Anlaşıldığı zaman da insan yaşamı hem sosyal hem bireysel olarak akıl ve bilim yoluyla, doğal yaşamın akıl ve bilim yoluyla değiştirilebildiği gibi değiştirilebilir. Yaratılış 1. bölüm 27. ayet, Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Onu Tanrı'nın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. 5. İnsanlar eğitim ve zekalarının geliştirilmesi yollarıyla ilerleme kaydedebilirler. Yeremya 17. bölüm 9. ayetse, yürek her şeyden daha aldatıcıdır, iyileşmez. Onu kim anlayabilir? 6. Fiziksel dünyayı ve insan dünyasını anlamada dini öğretilerin hiçbir yeri yoktur. 2. Timoteus 3. bölüm 16. ayet, O eski, tozlu tarihi neden bilmek zorundasınız? Çünkü aydınlanmayla tohumları atılan bu düşünceler, kutsal kitapla çelişir ve bugünkü yaşantımızın her alanına işlemiştir. Değişim, eylemlerle değil, fikirlerle başlar. Bunun için de kabul ettiğimiz fikirler bir süre sonra davranışlarımızı etkiler. Fikirler sözlerle ifade edilir. İkinci Timoteus 3. bölüm 16. ayet der ki, kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. O eski, tozlu tarihi neden bilmek zorundasınız? Çünkü aydınlanmayla tohumları atılan bu düşünceler kutsal kitapla çelişir ve bugünkü yaşantımızın her alanına işlemiştir. Değişim eylemlerle değil, fikirlerle başlar. Bunun için de kabul ettiğimiz fikirler bir süre sonra davranışlarımızı etkiler. Fikirler sözlerle ifade edilir. Düşüncelerimizi aktarırken doğru sözcükleri seçmek çok önemlidir sevgili dinleyenler. Efesliler 1. bölüm 15 ila 23. ayetlerini okuyalım. Bunun için Rab, İsa'ya iman ettiğinizi ve bütün kutsalları sevdiğinizi duyduğumdan beri, ben de sizin için sürekli şükrediyor, sizi dualarımda hep anıyorum.

üstün güçle aynı etkinliktedir. Tanrı, onu bütün yönetimlerin, hükümranlıkların, güç ve egemenliklerin yalnız bu çağda değil, gelecek çağda da anılacak bütün adların çok üstüne çıkardı. Her şeyi ayakları altına sererek ona bağımlı kıldı. Onu her şeyin üzerinde baş olmak üzere kiliseye verdi. Kilise onun bedenidir. Her yönden her şeyi dolduranın doluluğudur. Kutsal yazıların bu bölümünde Pavlus Efes'teki imanlılar için dua etmektedir. Özellikle de Rab'be olan imanlarını ve bütün kutsallara duydukları sevgiyi över. Tanrı'dan kendisini tanımanız için size bilgelik ve tanrısal esin ruhunu vermesini ister. Sevgili dinleyenler, biz de bunlar için dua etmeliyiz. Peki, size soruyorum. Biz de bunlar için dua etmeli miyiz? O bunları anlayışlarının gözleri aydınlansın diye istemektedir. Anlayışın gözleri, algılamanın ya da anlayışın gücüdür. Anlayışınız nasıl aydınlandı? Bu sözcük, ışık saçmak ya da açmak anlamlarını içerir. Biz de şimdi bunu yapmak istiyoruz. Bilgeliğin ve esinin ışığını, gerçek aydınlanmanın gerekli olduğu 4 alana tutalım. Aydınlanmaya ihtiyaç duyduğumuz ilk alan, onun çağrısından doğan ümit. Çağrı sözcüğü yeni antlaşmada birkaç kez kullanılır. Bizim çağrımızdan Filipililer 3. bölüm 14. ayette göksel çağrı, 2. Timoteus 1. bölüm 9. ayette kutsal çağrı ve İbraniler 3. bölüm 1. ayette göksel çağrı olarak bahsedilmiştir. Davetiye demektir. Pavlus, Tanrı'nın çağrısından doğan ümidi anlamamız için dua ediyor. Almış olduğumuz bu davetiye nedir? Yuhanna 1. bölüm 12. ayet der ki, Tanrı'nın çocukları olmaya çağrıldık. Sevgili dinleyenler, bir önceki mesajda Tanrı'nın ruhsal bereketler sağlamak için yaptığı 4 iş için birlikte sevinmiştik. Hatırlıyor musunuz? Bizler seçildik, önceden belirlendik, kabul edildik ve mühürlendik. Bundan daha iyi bir davetiye olabilir mi? Umut sözcüğü beklenti demektir. Kutsal kitaba dayanan umut olasılık değildir. Gerçektir, güvenebileceğiniz bir şeydir. Bir imanlı olarak ne gibi beklentileriniz var? Başka bir şehirde yaşamakta olan en yakın arkadaşınız sizi arasa ve 2 hafta sonra sizi ziyarete geleceğini söylese, ne yaparsınız? Tabii ki bazı hazırlıklar yaparsınız. Hazırlıksız bir şekilde yakalanmamak için hazırlanırsınız. Tanrı'nın size yapmış olduğu çağrıdan neler bekliyorsunuz? Zaten eğer bir imanlıysanız o zaman çağrıldınız demiştik. Bu çağrıyı yerine getirmek için ne gibi hazırlıklar yapıyorsunuz? Tanrı ziyarete gelmiyor. O sizin içinizde yaşıyor. Yapılması gereken hazırlıkların neler olduğunu nereden biliyorsunuz? El kitabını okuyun. Onun çocuğu olarak Tanrı'nın sizden ne beklediğini biliyor musunuz? Ve bu beklentilerin günlük yaşamınızın bir parçası haline gelmesi için hazırlık yapıyor musunuz? Sanırım hepimiz yaşamımızda Tanrı'nın varlığını daha çok istiyorsak, benliğimizden o kadar çok kurtulmamız gerektiği konusunda aynı fikirdeyiz. Tanrı'nın varlığını daha çok alma beklentisi sizi daha söz dinler olmaya yüreklendiriyor mu sevgili dinleyenler? Cennet beklentisi yaşamınızla ilgili seçimleri yeniden değerlendirmenize neden oluyor mu? Pavlus, onun çağrısından doğan ümidi anlamamız için dua ediyor. Tanrı beni neden çağırdı? Onun beni istemesine neden olacak ne gördü? Tanrı neden beni umudun müjdecileri
müdürü olmaya çağırdı.

0: vardı. Benden daha uygun, daha deneyimli, daha çok eğitim görmüş başka adaylar da vardı. Tanrı neden sizi şu anda yaptığınız işi yapmaya çağırdı? Onun çağrısının beklentisini tecrübe etmenizi istiyor. Sizin aracılığınızla kendi yaşamını dünyada yaşamak istiyor. Sevgili dinleyenler, bu fikri kavramaya ne kadar çok ihtiyacımız var. Kavradığımız zaman yaşamlarımızı ve hizmetimizi kökünden değiştirecektir. Ne tek düzelik, ne hayat çok sıkıcı, ne de bana şimdi beni heyecanlandıracak bir şeyler verin kalır. Her gün Rab'la yaşanan bir maceraya dönüşür. Yaşamımda şimdi ne yapacak? Bu sorunlarımın biteceği anlamına mı gelir? Tabii ki hayır. Onun yerine yaşamıma yeni bir bakış açısıyla bakarım. Onun çağrısından doğan ümitle. Sevgili dinleyenler, aydınlanmaya ihtiyaç duyduğumuz ikinci alan, verdiği mirasın yüce zenginliği. Verdiği mirasın bizdeki, yani kutsallardaki, seçilmiş olanlardaki, çağrılmış olanlardaki serveti, doluluğu, yüce zenginliği. Yunanca'daki Plautos sözcüğünün kökü tamamlanmışlık düşüncesini taşır. Daha önce 14. ayette kutsal ruhun mirasımız için verilmiş depozito olduğunu öğrenmiştik. Tanrı'nın bizi onaylamasının mührüdür. Adımızın mirasa eklenmesidir. Ama yine de bütün bunlardan çok daha fazlasıdır. Romalılar 8. bölüm 17. ayet, Mesih'le ortak mirasçılarız der. Tanıdık olmaktan öte bir yakınlık, bir birlik, hatta kan bağı olan akrabalarımızdan bile daha yakın olmak. Paulus yalnızca verilmiş depozitoyu değil, mirasımızın tamamını görmemiz için yüreğimizin gözleri aydınlansın diye dua ediyor. Öyleyse Mesih'le ortak mirasçılar olmak ne demektir? İbraniler 1. bölüm 1 ve 2. ayetleri şöyle der. Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez ve çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Bu son çağlarda da her şeyin mirasçısı olarak belirlediği ve aracılığıyla evreni yarattığı oğluyla seslenmiştir. Eğer Mesih her şeyin mirasçısıysa ve bizler de onunla ortak mirasçılarsak, bu tam olarak ne demektir? 1. Korintliler 3. bölüm 21 ila 23. ayetlerinde Paulus, bu nedenle hiç kimse kişilerle övünmesin. Çünkü her şey sizindir. Pavlus, Apollos, Kefas, dünya, yaşam ve ölüm, şimdiki ve gelecek zaman, her şey sizindir. Siz Mesih'siniz. Mesih de Tanrı'nındır. Eşimin babası vefat ettiği zaman, eşimin adı vasiyetteydi. Babasının varlığının bir kısmı ona kaldı. Ona kalan paya ne oldu? Harcadık. Ailemizin içinde yaşayacağı bir ev almak için kullandık. Bu o parayı kullanmanın uygun bir yoluydu. Bazılarınıza da miras kalmış olabilir. Belki de siz sizinkini harcamadınız. Size bu yaşamdan sonra bir yararı olur mu? Düşünmenizi istediğim şey, aldığınız mirasın sonu vardır. Onu harcayıp bir gün bitirebilirsiniz. Mesih'teki mirasımızsa böyle değildir. Pavlus'un duası, Mesih'teki mirasımızın zenginliğinin tükenmez olduğunu, hiç olmazsa bir kısmını kavrayabilmemiz için kutsal ruhun anlayış ışığını yüreklerimize saçmasıdır. Sınırlı anlayışımız, tükenmezin ne demek olduğunu anlamamızı zorlaştırmaktadır. Alışık olduğumuz her şeyin bir sınırı vardır. bir miktarla başlarsınız ve bittiği zaman biter. Unutmayın, kutsal ruh mirasımızın verilmiş depozitosudur. Tanrı'nın kaynakları sınırsızdır. Eğer alma koşullarına uyarsak lütfun hepsini, merhametin hepsini, etkinleşmenin hepsini alabiliriz. Bu burada, şimdi, bugündür. Ayrıca gelecekte alacağımız mirasımız da vardır ki onu akıllarımız alamaz. Bu sonsuz gerçeği karşılaştırabileceğimiz hiçbir insani deneyimimiz, esas alabileceğimiz hiçbir kaynağımız yoktur. Pavlus'un ruhsal aydınlanma için dua etmesine şaşmamak gerekir. Tanrı'nın gelecekte bizlere verecekleri, yani alacağımız yüce mirasın zenginliği hakkında bir fikre sahip olabilmemizin tek yolu budur. Onun bize verdiği yüce mirasın zenginliğini ne kadar iyi anladığımızı yaşamlarımız gösterir. Eğer sonsuz mirasımızın gerçekliğine inanıyorsak, dünyaya ait şeyler bizim için o kadar da çekici olmaz. Benim annem ve babam bu dünyadan ayrıldıkları zaman bana ve kardeşlerime pek fazla maddi zenginlik bırakamayacaklar. Ancak onlar bize değeri sonsuz olan bir şey verdiler. Yaşamlarıyla ve cömertlikleriyle yüce miraslarının zenginliğini anladıklarını gösterdiler. Sevgili dinleyenler, aydınlanmaya ihtiyaç duyduğumuz üçüncü alansa kudretinin, aşkın büyüklüğü. İman eden bizler için etkin olan kudretinin, aşkın büyüklüğü. Aşkın sözcüğü bileşik bir sözcüktür. Bu sözcüğün kökü ballo, fırlatmak demektir. Şiddet ya da kuvvet anlamı içerir. Üstünde, üstün, fevkalade, ötesinde anlamları içeren huper önekini alır. Yani kudretinin, aşkın büyüklüğü normalin ötesindedir. Karşılaştırabileceğimiz her şeyden daha üstündür. Büyüklük sözcüğü megatostur. Büyüklük demektir. Sözcüğün kökü megastır. İngilizce'deki örnek mega da buradan gelir. Bunun anlamının açık olduğunu düşünüyorum. Pavlus birçok farklı sıfatı bir araya getirerek bir şekilde Tanrı'nın gücünü bizlere anlatmaya çabalamaktadır. Yalnızca kudret değil, kudretinin, aşkın büyüklüğüdür. Mesih'i ölümden dirilten de bu güçtür. Pavlus'un iman eden bizler için etkin olan kudretinin, aşkın büyüklüğünü anlamanız için dediğine dikkatinizi çekmek isterim. İmanımızı körükleyen Tanrı'nın iş başındaki dolup taşan kudretidir. Bu kudret iman eden bizler için hazırdır. Ancak çoğu zaman işlerimizi kendi başımıza, kendi gücümüzle halletmekten hoşnutuzdur. Bazen acaba Tanrı arkasına yaslanıp bu boş çabalarımıza gülümsüyor mu diye merak ediyorum. Bazen de ona güvenmeyi istemediğimiz için gözyaşı döküyor olabileceğini düşünüyorum. Şeytanın, dünyanın ya da kendimizin sağlayabileceği her kaynağın daha büyüğüne sahibiz. Ama çoğu zaman bu kaynağı kullanmayız. ...20 ve 21. ayetler... Mesih'in gücünün kapsamını bize gayet açık bir şekilde anlatır. Dünyada, cinlerde ve diğer her şeyde bulunan bütün güçlerin üstüne çıkarıldı. Yaşamımızda karşılaşabileceğimiz hiçbir güç Tanrı'nın gücünden üstün değildir. Şimdi hepimiz buna inandığımızı söyleriz ama yaşamlarımızda yaptığımız seçimler söylediğimizi destekliyor mu acaba? İmanlılar olarak bile yaşamımızda karşılaştığımız durumlara dünyasal bir bakış açısıyla karşılık vermeye eğimli olduğumuzu siz de çok iyi biliyorsunuz. Tanrı kendisini sizin adınıza güçlü göstermek istiyor. Lütfen 2. Tarihler 16. bölüm 7. ve 12. ayetlerine bakın. Dünya Tanrı'nın kudretine güvenen bir Hristiyan gördüğünde bu onların dikkatini çeker. Tanrı bu tür insanları arar. Dünya da bu tür insanları arar. Söylemeye çalıştığım Tanrı'nın gerçekliğini gösterecek gözle görülür bir kanıt isterler. Onun yaşamımızda yarattığı fark nedir? İşte bunu görmek isterler. Yaşamlarımızla uygulamasına izin vermediğimiz sürece onun kudretinin aşkın büyüklüğünü ne anlayabiliriz ne de tecrübe edebiliriz. Sevgili dinleyenler, aydınlanmaya ihtiyaç duyduğumuz son alan onun başoluşu. Mesih'i yüceltmekle Tanrı her şeyi onun ayaklarının altına serdi. Mesih egemendir. Her şeyi yöneten, her şeyin başıdır. Onun baş olduğunu özellikle inandılar topluluğuna verdi. Bu topluluk onun bedenidir. Hiç kimsenin birey ya da tüzel birden fazla başı olamaz. Her şeyi yöneten yalnızca bir kişi olabilir. İsa, kimse iki efendiye kulluk edemez, der. Eğer daha önce aynı yetkiye sahip iki kişiden talimat aldıysanız, bunun ne kadar sinir bozucu olabileceğini bilirsiniz. Mesih, imanlılar topluluğunun başıdır. Koloseliler 1. bölüm 17 ila 18. ayetlerine bakabilirsiniz. İmanlılar topluluğu onun bedenidir. O, eklesyanın yani çağrılmış olanların başıdır. Baş, bedeni yönetendir. Beynin gönderdiği sinyaller bedenin hayatta kalmasını sağlar ve zekayı temin eder. Ancak baş, tek başına bir bedenin bütün işlevlerini yerine getiremez. Bedenin diğer kısımları da gereklidir. Örneğin kollar, bacaklar. Normalde kendi başlarına hareket etmezler. İmanlılar topluluğunda da bu böyledir. Yapılması gerekenler konusunda üyeler kendi başlarına karar verme özgürlüğüne sahip değildirler. Baş olan Mesih bu kararları verir. Böylece bütün beden bütünlük içinde çalışır. Üyelerin başın önderliğinde nasıl çalışacakları kutsal kitapta açıklanmıştır. Paulus der ki, Mesih'in her yönden her şeyi dolduranın doluluğudur. Ya da her zerreyi dolduran, tam anlamıyla tıkmak, onun doluluğudur. Bu ne demektir sevgili dinleyenler? Öncelikle Mesih dünyayı kendi varlığıyla doldurur. Ancak Hristiyanlar onun varlığıyla daha kişisel ve eşsiz bir şekilde kutsal ruhla doludur. Mesih'in varlığı içimizde yaşıyor. Kutsal ruhla dolmak ruhsal armağanları da içerir. Başkalarını bereketlememiz için bize ruh tarafından verilmiştir. Öyle ki kutsallar hizmet görevini yapmak ve Mesih'in bedenini geliştirmek için donatılsın. Sonunda hepimiz imanda ve Tanrı'nın oğlunu tanımada birliğe, yetkinliğe ve Mesih'in doluluğundaki olgunluk düzeyine erişeceğiz. Efesler 4. bölüm 12 ila 13. ayetleri böyle der. Yuhanna 1. bölüm 16. ayete bakınız. Ruhsal armağanlar baş olan Mesih tarafından seçilir. Bunların hepsini etkin kılan bir ve aynı ruhtur. Ruh bunları herkese dilediği gibi ayrı ayrı dağıtır. 1. Korintliler 12. bölüm 11. ayet. Eğer armağanları seçme işi bize bırakılsaydı, o zaman dengesizlik olurdu. Bazı armağanlara gıpta edilirken, bazı armağanlar da ihmal edilirdi. Baş olan Mesih hiçbir insan...
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup, programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Selam sevgili dostlar, bir Umut Kadınları programıyla tekrar karşınızda olmaktan dolayı büyük sevinç içindeyiz. Ben Serap, program arkadaşım Semire ile birlikte sizleri sevgiyle selamlıyoruz.
1: Evet sevgili dostlar, yine her hafta olduğu gibi sizlerle bugün de yarım saat boyunca beraber olacağız ve sizlere yararlı olacak sağlık bilgilerini paylaşacağız.
0: Ayrıca günlük yaşam, yüreğimiz, düşüncelerimizle ilgili de konuşacağız. Fakat her zamanki gibi başlamadan önce sizler bizlere ulaşmak ve görüşlerinizi paylaşmak isterseniz adreslerimizi size vermek istiyoruz.
1: İşte adreslerimiz. E-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrarlıyorum, umutkadınları@hotmail.com. Sevgili dostlar, değinmemizi istediğiniz konular varsa lütfen bize yazın.
0: Bizlere ayrıca mektup da yazabilirsiniz. Mektup adresimiz PK5 34350 Beşiktaş İstanbul adresinden ulaşabilirsiniz.
1: Sevgili dostlar, bugün sizlerle programımızın ilk bölümünde çeşitli nedenlerle yatağa bağımlı olan kişilerin vücudunda uzun süre yatmaktan dolayı oluşan yaraları ele alacağız ve dikkat edilmesi gereken noktalara hep birlikte bakacağız.
0: İkinci bölümümüzde ise bazılarımızın da duygusal yaraları olabilir. Bunlar incinmiş ve hasar görmüş duygulardan kaynaklanmaktadır. Peki gözle görünmeyen bu yaraları nasıl iyileştirebiliriz? Öğrenmek için Umut Kadınlarını dinlemeye devam edin lütfen. Kadınlar olarak yaşadığımız zorluklar, sıkıntılar ve endişeler birbirine benziyor.
1: O yüzden sizi yüreklendirerek yaşamın zorluklarıyla başa çıkmanıza yardımcı olmak konusunu ele alacağız.

0: İlk olarak isterseniz bu yaralar hakkında bilmemiz gerekenleri ele alalım. Yatağa ya da sandalyeye bağımlı olan hastaların karşılaştığı en büyük sorunlardan biri yatak yaralarıymış. Yani psikolojisi çok iyi olabilir ama yatağa bağlı. Bu bile o kadar kötü ki, çok üzücü bir durum. Peki bu yaralarla nasıl başa çıkılır? Yaraların iyileştirilmesi ve önlenmesi için neler yapılması gereklidir? Öncelikle yatak yarası neden oluşur, buna bakalım. Yatak yaralarının oluşmasına en önemli faktör basınçtır. Yatağa ya da sandalyeye bağımlı olan kişilerde uzun süre aynı pozisyonda kalmak, vücut ağırlığının hep aynı bölgelere basınç uygulamasına neden olur. Vücut ağırlığının sebep olduğu basınç sebebiyle de bu bölgelerde, genelde kemikli alanlarda, topuklarda, dirseklerde, leğen kemikleri üzerindeki cilt, omuz, kan dolaşımı bozulur. Kan dolaşımındaki bu bozukluklara deri ve deri altı dokusu hasarı oluşmaya başlar. Ve sonuçta yatak yaraları bu şekilde ortaya çıkıyor. Yatış pozisyonları doğrultusunda yaranın oluşması mümkün olan diğer bölgeler farklı farklı olabiliyor. Uzun süre sırt üstü yatmak durumunda kalan bir hastanın topuk, kalça, kuyruk sokumu, dirsek, omuz ve baş, boyun bölgelerinde yaraların oluşma riski varken, yüzüstü yatmak durumunda olan hastalarda da yüz, omuz, leğen kemiği, tekrar diz ve bileklerin çıkıntıları risk altındaki bölgelerdir. Yatak yarasının oluşmasına ve ilerlemesine neden olan nedenler arasında basınç sebebiyle oluşan dolaşım bozukluğu, sürtünmeler, idrar, ter ve dışkının cilt ile teması, nem ve neme bağlı enfeksiyonlarda önemli nedenler arasındadır.
1: Peki yatak yaraları kimlerde görülür? Yatak yaraları genellikle yatalak hastalarda görülmektedir. Oluşan yaraların %72'si 75 yaş üzeri insanlarda görülmekte ve bu yaraların da %96'sı göbek altı bölgede oluşmaktadır. Yatalak hastaların yanı sıra hareket kısıtlılığı olanlar, bilirsin ki sinir hasarına bağlı his kaybı olanlar, yani omurilik zedelenmesi, diyabet ve benzeri nedenlerle dolaşım sorunu bulunan kişiler, yaşlılar, çok aşırı kilosu olanlar, dokulara uygulanan fazla basınç ya da zayıf olan kişilerde yetersiz cilt altı dokusu risk altındadır. Kesinlikle. Her zaman.
0: Hiç dikkat ettin mi? Yani biz bir kolumuzu bile eğer bir yere atıyorsak ve hareketsiz kalıyorsa uyuşmaya başlıyor. Hı hı. Ve ağrımaya başlıyor. Bunun gibi bir şey yani. Hani hareketsiz kaldığı için yavaş yavaş aslında insanın vücudundaki sinirler de ölmeye başlıyor. Peki yatak yaralarının oluşma süreci nasıldır sevgili dostlar? Bunu da sizler için araştırdık. Yatak yaralarının oluşma sürecinin erken dönemlerinde ilk olarak yara oluşan bölgede bastırılınca solmayan ve kızarıklık, ısı artışı, sertlik ve şişkinlik, yani ödem görülür. Oluşma süreci bu şekildeymiş. Ciltteki hasar başladığında ise ısı artışı yerine soğukluğu bırakır. İlerleyen durumlarda mavi mor renk değişimi, su toplaması gözleniyor. Eğer yara eklem üzerinde oluşmuşsa ekleme ulaşıp yapısında bozulmalara yol açabiliyor. Klinik açıdan yatak yaraları yaranın özelliğine bağlı olarak 4 evrede sınıflandırılır. İlk evre deri bütünlüğüyle bozulmamıştır. Cilt pembe, kırmızı ya da belekli bir görünüme sahiptir. Basınç kaldırıldığında kızarıklık bir saatten daha uzun bir süre devam eder ve kendiliğinden düzelir. Buraya tekrar basınç gelmezse yara açılmaz. İkinci evre kabarık ya da yüzeysel bir kayıp, yani sıyrılma olarak görünür. Ağrılı ve görsel olarak şiş olabilir. Eğer basınç kaldırılırsa görece kısa sürede iyileşir. Bir diğer evre ise ciltte derin bir krater gelişir. Kötü kokulu, sarı ya da yeşil bir akıntı enfeksiyon göstergesidir. Merkezi genelde ağrısızdır çünkü sinir lifleri ölmüştür. İyileşmesi aylarca sürebilir. Bir diğer evre ise cilt yüzeyden kemiğe kadar hasarlıdır. İyileşmesi çok uzun zaman ve bakım gerektirir.
1: Semine, peki yatak yaralarının tedavisi için neler yapılabilir? Bir notlara göz atalım istersen. Yatak yaralarıyla başa çıkma, gerçekten yaraların oluşmasını engelleme ve durumun erken fark edilmesi için ilk adım, risk altındaki kişilerin ciltlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir.
0: Kesinlikle. Yani ben hatırlıyorum, hastanelerde sık sık hastanın yatış şeklini değiştirirlerdi ki yara oluşmasın. Hatta bunun için gören insanlar bile var, fizik tedavi. Eğer bir yerleri tutuyorsa, hani bütün vücudu felçli olanlar için söylemiyorum ama kolunu hareket ettirebiliyorsa fizik tedavi gördüğünde kan dolaşımını daha rahat sağlıyor ve iyi geliyor. Gerçekten önemli.
1: Evet sevgili dinleyiciler, yatalak bir hastanız varsa en önemli dikkat edilmesi gereken kurallardan bir tanesi hastanın pozisyonunun sık sık değiştirilmesi.
0: bir de kontrol edilmesi. Kontrol edilmesi. Risk altındaysa evet. Eğer bu kişi.
1: Ve aynı şekilde de biliyorsunuz ki günlük olarak yatak çarşaflarının da kontrol edip hastanın cildinin temiz ve kuru olması da çok önemli.
0: Kesinlikle. Bir de hastanın kullanacağı çarşaflar sentetiklerden olmaması gerekiyor. Tuvalet sonrası cildi tahriş etmeyen malzemeler ve ılık suyla hastanın temizlenmesi de ve temizlendikten sonra iyice kurulanması da önemli faktörler içinde.
1: Evet. Bir de yatalak hastanın yine dikkat edilmesi gereken önemli tedaviden biri de onun yeterli beslenip beslenmediğini, yeterli sıvı alıp almadığını kontrol etmemiz gerekiyor.
0: Bir de konusunda uzman kişilerce yani hemşireler ve fizyoterapiler tarafından yapılacak dediğim gibi masaj ve egzersiz uygulamaları ile de basınç altında kalan bölgelerin kan akımını hareketlendirmek de çok önemli. Dediğim gibi yani sabit kalması değil ama çevirmek, yüzüstü, sırtüstü, kollarını hareket ettirmek onun kan basıncını hareketlendirir ve ayrıca hava dolaşımlı yataklar da var. Basıncı dağıtan özel minderler kullanılması yatalak hastalarımızın hem kendilerini iyi hissetmesini sağlayacak hem de bizlere yardımcı olacaktır.
1: Evet, bunlar çok güzel ve önemli bilgiler. Yatalak hastalarımızla neler yapmamız gerekiyor, neye dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar güzel ve gerekli bilgilerdi. Teşekkür ediyorum Semire. İstersen kısa bir ara verelim ve aradan sonra programımız kaldığı yerden devam edecek.

0: Sevgili Umut Kadınları dinleyicileri, kısa bir müzik arasından sonra biz yine buradayız. Bu programlar aracılığıyla günlük yaşamın içinden hemen hemen her konuyu ele almaya devam ediyoruz. Bu kimi zaman bir sağlık konusu olabiliyor, kimi zaman yaşamdaki zorluklar ve sıkıntılarımız da olabiliyor.
1: Serapcığım, ilk bölümde hani yatalak hastalarla ilgili konuştuk ve aslında programı kapatmadan önce söylemek istiyordum ama unutmadan söylemek istiyorum ki bu tür hastalarımızın en büyük aslında ihtiyacı ve onları iyi edecek, onları daha kendilerini sağlıklı hissettirecek bir diğer ve en önemli şeylerden biri de ilgi. Ve onlara gerçekten sevildiklerini hissettirmek önemli bir nokta diye düşünüyorum. Ve hem kendime hem de gerçekten radyoların başında bizi dinleyenlere hatırlatmak istiyorum ki eğer yakınlarınız böyleyse lütfen onlara her şeyden çok sevginizi gösterin. Onlarla ilgilenin, onları öpün, onlarla şakalaşın ve inanılmaz bir şekilde ben kendi annemden biliyorum ki biraz bir yerleri ağrıdığı zaman onunla biraz şakalaştığımda, onunla oynadığımda ya da onu sevdiğim zaman, onunla özel bir şey yaptığım zaman ağrılarının geçtiğini görebiliyorum.
0: Yani bunlar fiziksel ağrılarımız ve yaralarımız oluyor. Aslında programın başında da bahsettik. Peki bizim ruhsal yaralarımız da var demiştik. İçsel
1: evet,
0: yaralarımız.
1: Evet, yürekteki yaralarımız da var. Bunlar pek görünmeyen yaralar aslında değil mi?
0: Evet.
1: Bu konu hakkında konuşacağız. Biraz bu sefer bunu ele almak istiyoruz. Gözüken yaralarımız değil. Peki yüreğimizde gözükmeyen yaralar var mı? Benim var. Yok dersem kendimi kandırmış olurum. Peki bu yaralarla nasıl baş edeceğiz? Fiziksel olarak dikkat etmemiz gereken şeyler var dedik. Kan basıncının iyi çalışması için ya da hareket etmemiz gerektiğini söyledik. Peki duygularımızla ne yapacağız? Nasıl baş edeceğiz? Onlarla nasıl ilgileneceğiz ya da nasıl düzelteceğiz?
0: O zaman sen bize yaşamın baskılarının yüreklerimizde açtığı yaralardan biraz bahseder misin?
1: Ya aslında biz bu baskıları ve bu yaraları her birimiz yaşıyor. Her bir birey bunu yaşıyor ve bu hayatın gerçeği, kaçınılmaz. Yani sorunlar olacak, yaralar olacak, baskılar görebiliriz. Evet, sıkıntılar olacak, hayatın gerçekleri. Peki benim o sorunlara karşı verdiğim tepki nasıl olacak? İşte hayatımı şekillendiren bu diye düşünüyorum. Hep olacak sorunlar, problemler olacak. İncineceğim, inciteceğim, kırılacağım. Ama benim tepkim ne? Bir şey anlatmak istiyorum. Oğlunu kaybetmiş bir dostum vardı ve onun acısının giderilmesi için gerçekten dua ettiğimi hatırlıyorum Tanrı'ya. Çünkü acısı kaldıramayacağı kadar büyüktü ve bu acının altında eziliyordu. Ama sonra Tanrı bana kutsal kitaptan Yaşaya 43. bölümde 1. ayetteki Rab kendi vaadini bana hatırlattı. Orada şöyle yazıyordu: "Korkma çünkü seni kurtardım, seni adınla çağırdım, sen benimsin." Bu ayet beni o kadar rahatlatmıştı ki çünkü dostumun Mesih inanlısı olduğunu biliyordum. Ve ardından da 2. ve 3. ayetler de dikkatimi çekti. Ne diyordu biliyor musunuz? "Suların içinden geçerken seninle olacağım. Irmakların içinden geçerken su boyunu aşmayacak. Ateşin içinde yürürken yanmayacaksın. Alevler seni yakmayacak. Çünkü senin Tanrın, seni kurtaran Rab benim." Aslında burada söylediği ateş, alev, ırmaklar hep sıkıntılar değil mi? Hep zorluklar değil mi? Ve her şeye rağmen Tanrı evet bir yere kadar müsaade edebilir ama o sıkıntıların içine Tanrı bizimle beraber. Ve o zaman bu dostumun acısını kaldırması için artık Tanrı'ya dua etmedim. Bunun yerine o dostumun içindeki Tanrı'nın varlığını fark etmesi ve acısını dindirebileceğini anlaması için dua etmeye başladım. Ve bir süre sonra onunla konuştuğumda bana aynen öyle olduğunu söyledi. Gerçekten Rab onu yüreğine dokunmuştu, kendisini fark etmesini sağlamıştı ve acısını dindirebileceğini ona açıklamıştı. Ve onun her şeye gücü yeten Tanrı olduğunu da kavramıştı. Tanrı'nın varlığıyla içinde olduğunu daha iyi anlıyordu. Onun gücü her gününü esenlikte geçirmesi için yeterliydi bu bayan arkadaşımın.
0: Ne kadar güzel bir ayetle bizi teşvik ettin gerçekten. Dua ettiğin arkadaşın için de ettiğin dua şekli çok önemli. O zaman kendimize şu soruyu sorabiliriz. Yaşamın giderilmeyen baskıları kişiye zarar verebilir. Peki bunları nasıl önleyeceğiz? Yani aslında bu soruya kısa bir cevap vermiş oldun. Aynen bu yatalak durumundaki hastaya benziyor. Hani nasıl yatalak bir hastanın pozisyonunu sürekli değiştirmesi gerekiyorsa ki evet, bedeninde işte o morluklar oluşmasın.
1: Hareket olsun.
0: Hareket olsun, kan dolaşımı hızlansın diye. Nasıl pozisyonunu değiştirmesi gerekiyorsa yüreğimizin tutumunu da değiştirmemiz lazım. Bakış açımızı da değiştirmemiz gerekiyor. Örneğin bir süreliğine müzik dinlemek, kitap okumak ya da yürüyüşe çıkmak gibi bu düzenli olarak yapıldığında nasıl hastayı baskısını azaltıyorsa aynı şekilde bu hepimiz için geçerli. Sağlıklı da olsak, hasta da olsak bu gibi kitap okumak gibi değişik araştırmalar, resimli görüntüler, bulmacalar çözmek gibi insanın içini iyileştirebilecek şeyler
1: kendini
0: aslında.
1: Kendini daha iyi hissettirecek şeyler aslında.
0: Evet. Bazımız sahilde yürüyoruz ve parkta da dolaşabiliyoruz ve bitkilerle ilgilenebiliyoruz. Bunları yaptığımız zaman ne kadar olumlu etkisini görebiliriz, değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Yani sen de fark ediyorsun böyle.
1: Evet.
0: Bir sorunla karşılaştığın zaman hemen kendini dışarı atmak ve sahile ya da bir ağaca baktığın, çiçeğe baktığın zaman her şeyi çok farklı görebiliyorsun.
1: Kesinlikle.
0: O zaman ne yapmamız lazım? Böylelikle bizde oluşan bu baskıyı nasıl değiştireceğiz, nasıl rahatlayacağız? Bu bir kısa bir cevap oldu bizim için bence. Sen özetleyebilir misin? Ne yapmamız lazım hani böyle baskı olduğu zaman hayatımızda rahatlayabilmek için neler yapmamız lazım?
1: Ya dediğin gibi yani hani bize iyi geleceğini düşündüğümüz şeyleri yapmamız gerekiyor. Öncelikle tabii ki dua edebiliriz kendimiz için. Ben böyle yapmaya çalışıyorum.
0: Ya da güvendiğimiz olgun bir arkadaşımızla paylaşıp onun duasını da. Çünkü bazen böyle bir zamanda dua etmek istemeyebiliriz.
1: Ve senin de dediğin gibi dolaşmak, müzik dinlemek, dua etmek, bir kardeşle paylaşmak kesinlikle bizi daha iyi hissettirecektir. Ve baskı oluşunca aynı noktada sabit kalmaya eğilimli insanlarız aslında. Bu da baskıyı katlanılmaz hale getirir bizim hayatımızda. Ve dediğin gibi yatak yarası olan bölgedeki kan dolaşımını arttırmak ve sağlıklı kalmasını sağlamak için hafifçe böyle masaj yapılmasından bahsetmiştik hatırlarsan. Günümüzde kalabalık kentlerdeki koşuşturma arasında bunun benzerinin kişinin yaşamında uygulaması çok zor. Bunu hepimiz biliyoruz. Çünkü o kadar yoğunuz ki kendimize aman bir masaj yapayım ya da birine yaptırayım hiç bunlara çok vaktimiz yok. Herkes çünkü inanılmaz bir koşuşturma içerisinde. Bu eksiklikten ötürü insanlar gerçekten kendilerine zaman ayırmadığımız için, yüreğimizin tutumunu değiştirmediğimiz için hep bir yalnızlık ve ilgisizlik hissediyoruz. Ve bazen düşünüyoruz ki bizim derdimizi dinleyecek, bize sevgiyle dokunacak birinin yokluğunu hissediyoruz hayatlarımızda. Oysa birinin sıkıntısını hafifletmek için ilk adımı bizler atmalıyız.
0: Kesinlikle.
1: Yani biz odaklı olmaktan çıkmayı öğrenmemiz çok önemli diye düşünüyorum.
0: Bunu yapmak aslında bizi de rahatlatacak. Aha. Öyle değil mi?
1: Kesinlikle. Bir vaazda duymuştum. İsa'nın annesi Meryem'i hatırlıyorsun değil mi?
0: Hı hı.
1: Çok etkilendim gerçekten ve orada İsa ile annesi bir düğüne gidiyorlar ve düğünde ne oluyordu? Şarap bitiyordu. Eski zamanlarda çok önemliymiş bir düğünde şarabın olması ve İsa'nın annesi Meryem bunu fark edince direkt gitti ve oğluna sen bunu yapabilirsin dedi. Ve oğlundan rica etti ve İsa Mesih orada ilk mucizesini gerçekleştirdi. Yani bizler de başkaları için dua etmeyi, bizler için kendimizden özveride bulunmayı kesinlikle öğrenmemiz gerekiyor. Tanrı bizim dualarımızla hareket ediyor, bunu sık sık söylüyoruz. Dua etmek önemli diye düşünüyorum.
0: Evet, doğru söyledin. Bunlardan bahsederken şu da benim aklıma geldi. Hani konuşuyorduk hastaların pozisyon değiştirmesi gerektiğinden falan. Ama biliyorsun ki yatalak hastalar tek başlarına bu pozisyonu değiştiremiyorlar. Yani sola dönmek için, sağa dönmek için tek başlarına olmuyor. Onlara yardımcı biri gerekiyor. Günlük yaşantımız için de bu geçerli.
1: Kesinlikle.
0: Hani bizimle olan, vereceğimiz kararlarla bize yol gösteren bir dosta mutlaka muhtacız. Senin de verdiğin örnek gibi. Kutsal kitapta İsa Mesih'in öğrencilerine baktığımız zaman ve İsa Mesih ne demişti öğrencilerine? Onları asla terk etmeyeceğini vaat ettiği bir ayet vardır. Rabb'in vaadi bize de vermiştir.
1: Kesinlikle, hamdolsun.
0: Baskı artabilir ve rahatsız edici de olabilir ama Rab daima bizimle olduğunu hatırlamamız lazım. Bizi teselli etmek için, bizi rahatlatmak için hep bizim yanımızda. Yeter ki ona yaklaşalım, gözümüzü, yüreğimizi, düşüncelerimizi ona doğru çevirelim. Onun gücü bize yaşamın kaygıları için teselli ve esenlik bulmamıza gerçekten yardım edecektir. Ben bunu yaşadım ve senin de yaşadığını biliyorum.
1: Kesinlikle.
0: Yani biz yaşadık, biliyorum ki dinleyicilerimiz de bunu yaşayacaktır.
1: Yaşam zaman zaman zorlaşıyor değil mi? Bazen öyle bir zorlaşıyor ki ailemiz ve arkadaşlarımız gibi bizde de sevinç veren kişiler olsa da bazen insanın az önce de dediğim gibi en yakınlarımız bizi incitebiliyor. Belki siz de bunu yaşadınız sevgili dostlar. O halde şimdi yaşam yolundaki bu engebeler ve incinmelere karşı neler yapabileceğimizi konuşalım isterseniz. Bir arkadaşımın kısa süre önce kırıldığına, duygularının incindiğine tanık olmuştum. ve bunu benimle paylaştı. Ben de bunun nedenini sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşım doğum gününü kutladı. Hani doğum günlerinde yakın çevremizdeki arkadaşlarımız, ailemiz bizleri hatırlarlar ve bizleri hatırladıklarını göstermek için hediye alırlar. Benim bu arkadaşım da doğum gününde babasından ve eşinden ve kız kardeşinden hediyeler almış. Evet, doğum günleri gerçekten bazen çok eğlenceli olabiliyor değil mi Serap? Ardından eşi eve gelmiş ve elinde renkli bir paket varmış. Kayınvalidesinin ona gönderdiği doğum günü hediyesi olduğunu söylemiş eşi. Paketi açtığında tatsız bir sürpriz yaşamış. Çünkü içinde kayınvalidesinin onun için topladığı ve bazılarının ona hiç uygun olmadığını düşündüğü şeyler vardı. Eşinin yüzündeki ifadeden duygularının incinmiş olduğunu anlamış. Şimdi size arkadaşımın anneannesinin başına gelen bir olayı anlatacağım. Sevgili arkadaşım konuşmasında büyük teyzelerinden biri anneannesine onun için bir battaniye örmek istediğini söylemiş. Anneannesi buna çok sevinmiş. Büyük teyzesi ona battaniyenin hangi renkte olmasını istediğini sormuş. Anneannesi de çok sevdiği pembe ve yeşil olmasını istemiş. Anneannesi hediyesini en sonunda aldığında çok şaşırmış. Çünkü battaniye yeşil ve mavi renkli yünlerle örülmüştü. Bu iki olayda hediyeyi alan kişiler incinmişti. Peki neden? Çünkü hediye verilen kişiye uygun değildi. Kayınvalidesi o hediyeyi ona verirken bir kastı yoktu mutlaka. Onu fazla tanımadığı için ve nelerin ona uygun olacağını bilmiyordu. Ona o hediyeyi bütün iyi niyetiyle vermişti. Peki o ne yaptı? Hediyeyi aldı ve ona teşekkür etti. Oysa anneannesinin olayında büyük teyzesi bilerek anneannesinin istemediği renkteki bir yünü kullanmıştı. Anneannesi kardeşine o battaniye için teşekkür etti ama sevdiği rengi değil de farklı bir renkte yün kullanmasının nedenini asla anlayamadı. Belki de büyük teyzesinin elinde fazla miktarda mavi renkli yün vardı, onları kullanmak istemişti diye düşünüyorum.
0: Evet sevgili dostlar, yanlış anlaşıldığınız için duygularınız hiç incindi mi? Sizi önemsemediklerini, sizi görmezden geldiklerini hiç hissettiniz mi? Belki de sizi yakından tanımaya zaman ayırmamışlardı. En saklı derin duygularınızı ve düşüncelerinizi bir başkasıyla paylaşmak ve onun tarafından sevilmek çok değerlidir. Buna koşulsuz sevgi diyoruz. Hepimiz doğal olarak koşulsuzca sevilmeyi isteriz. Tanrı bizi bu şekilde sevilmeyi isteyecek biçimde yarattı. Ne var ki bu tür sevgiyi insanlardan göremiyoruz. Eşimiz, ailemiz ve yakın dostumuz bize de elbette ki bir ölçüde koşulsuz sevgi gösterebilir. Ama bu insan sevgisidir ve kusursuz değildir. En fazla sevildiklerimizin bizi yarı yolda bırakması, kalbimizi kırması hiç olmadık bir durum değildir. Biz de aynı şeyi diğer insanlara istemeyerek maalesef yapabiliyoruz.
1: Tanrı ayrıca bizi herkesten daha fazla sever. O sevdiğimiz ve sevmediğimiz her şeyi bilir. O halde Tanrı'nın o anneannenin pembe, mavili yerine pembe yeşili bir battaniye istediğini bilecek kadar yakın olduğunu tanıdığını söyleyebiliriz. Tanrı yüreğimizdekilerini bilir. Kimseye söyleyemediğimiz en gizli arzularımızı bilir. O gerçekten neye ihtiyacımız olduğunu da bilir.
0: Kutsal kitapta bütün insanların, yeryüzünde yaşayan, yaşamış ve yaşayacak olan herkesin koşulsuzca sevinmeyi arzuladığı bildirilir. Öte yandan hepimiz aynı düş kırıklığını yaşıyoruz. Zira birbirimize ihtiyacımız olan o kusursuz sevgiyle sevemiyoruz. Tanrı'nın bizi ancak kendisi tarafından karşılanabilecek bir ihtiyaçla yaratmış olması ne kadar şaşırtıcı değil mi Semire? Ancak ona yaklaştığımız zaman ve onun önünde eğildiğimiz zaman bu ihtiyacımızın karşılanacağını göreceğiz. Kusursuz sevgiyi hiçbir yerde bulamayız. Ancak bunu bize bir tek Tanrı verebilir.

0: Bugün yaralanan, duygularımıza iyi gelecek olan çok yararlı bilgiler öğrendik. Öyle değil mi?
1: Kesinlikle. Bizler harika şeyler öğrendik sevgili dostlar. Ve sizinle zaman geçirdiğimiz için bizler çok mutlu olduk. Umuyoruz sizler de bizler gibi hissediyorsunuzdur. Sevgili dostlar, bugünlük de programımızın sonuna geldik.
0: Programımızı kapatırken bizlerle görüşlerinizi, önerilerinizi, değinmenizi istediğiniz konuları bizlerle paylaşmak için adreslerimizi vermek istiyorum. E-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrarlıyorum, umutkadınları@hotmail.com. Bizlere mektup yazmak isterseniz posta kutusu 534350 Beşiktaş İstanbul adresinden ulaşabilirsiniz. Bir başka Umut Kadınları'nda görüşünceye dek esen kalın,
1: hoşça kalın.

0: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: We declare, O Lord, our desperate need of your spirit and his restoring power. Lord, we are prone to wander from him. Come, river of life, river of mercy. Seal us, O Spirit of God, to praise you as you refine us, O God.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Hayatlarımız huzurluymuş gibi görünebilir ama arka planda her zaman savaş sesleri duyulur. Çünkü devam etmekte olan bir savaş vardır. Bu savaş bizim göremediğimiz bir yerde savaşılmaktadır. Şeytanın güçleri Tanrı'nın kutsallarına karşı her gün bir savaş yürütmektedir. Bu savaş biz ebediyete girene kadar devam edecektir. Bizim görevimiz nihai zaferde payımız olması için Tanrı'nın silahlarını kullanmayı öğrenmektir. Dr. Erwin Lutzer'ın net öğretişleri bitiş çizgisini geçmemize yardımcı olur. Bugün Pastor Lutzer'ın Efesliler kitabından aldığı Gözle Görünmeyen Savaş dizisine devam edeceğiz. Efesliler 1. bölümden başlıyoruz. Evrensel çatışma üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Mesih'te sahip olduğumuz kutsamalara hayranlık duyuyoruz.
2: Pavlus'un Efes'teki kutsallarla konuştuğu gibi ben de şimdi imanlılarla konuşuyorum. Şöyle diyor, her şeyden önce göksel yerlerde her türlü ruhsal kutsamayla kutsandık. Buna dikkat et. Bu kutsamalar nelerdir? Dünyanın kuruluşundan önce Mesih'te seçilmiş olmak. Tanrı ışık olsun demeden önce İsa senin adını söyledi. Evren yaratılmadan önce Tanrı seni tanıyordu ve seni seçti. Metnimiz bize bunu söylüyor. Devam ettiğimizde bizi evlat edinerek ailesine kattığını keşfediyoruz. Kutsal ruh bizi başka şekillerde de kutsadı. Bu böyle sürüp gidiyor. Bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsadı. Bu iş tamam. 20 farklı kutsamaya otomatik olarak sahip. Bunlar Mesih'te sana aittir. Bu bereketleri sana bir ara sayabilirim. Bitti. Biz kutsanmış insanlarız. Pastor Lüser, ben bugün kendimi pek kutsanmış hissetmiyorum diyebilirsin. Duygular bazen aldatıcıdır, öyle değil mi? Biz fiziksel değil, ruhsal kutsamalarla kutsandık. Bunlar gelecekte olacak ama biz şu anda kanserle mücadele ediyoruz. Eşim dün kanserden ölen genç bir adamın cenazesine katıldı. Ardında karısını ve 2 küçük çocuğunu bıraktı. Fiziksel kutsamaların hepsini alamayız. Ama ruhsal kutsamaların hepsi Mesih'te bizimdir. Bunun tam olarak gerçekleştiğini göremiyoruz bile ama zaten oradadır. Her pazar sabah saat 6:10 kala uyanırım. Bunu 10 yıldan uzun süredir yapıyorum. Kalkıyorum, giyiniyorum, kahvaltımı ediyorum. Sonra kiliseye geliyorum ama 6:30 gibi oturup televizyonu açıyorum. Dünyada bilmem gereken bir şey olup olmadığına bakıyorum. Bugün kanalları değiştirirken bir vaizin topluluğunu tüm borçlarından kurtaracağını söylediğini gördüm. Tüm borçlarından kurtulmak için tören gibi bir şey yapıyorlardı. Tanrı onları kutsasın ama bana yarın banka parasını ister gibi geldi. Vaiz programı para isteyerek bitirdi. Elimi kaldırdım ve sana hiç para göndermeyeceğim çünkü seni bütün borçlarından kurtardım sevgili kardeşim dedim. Hayır, fiziksel kutsamaların hepsini bu yaşamda alamayız. Ama her ruhsal kutsama hem bu yaşamda hem de bir sonraki yaşamda Mesih'te bizimdir. Gördüğün gibi dualarınızın çoğu Tanrı'nın bize İsa'da verdikleri içindir. Bunun üzerinde derin düşünsek, birazdan sözünü edeceğim savaşta bize yardımcı olurdu. Washington'da bir polis memuruna, Washington anıtını satın almak istiyorum diyen çocuğun öyküsünü hatırlıyor musun? Polis memuru kaç param var diye sormuş. Çocukken ceplerimizi çıkardığımız günleri hatırlıyor musun? Çocuk da aynını yapmış. Çocuğun 37 kuruşu varmış. Polis memuru çocuğa bilmen gereken iki şey var genç adam. Birincisi Washington anıtını 37 kuruşa satın alamazsın. İkincisi Amerikan vatandaşıysan o anıt zaten senin demiş. Arkadaşlar göklerin vatandaşıysan sahip oldukların seni şaşırtacaktır. Göksel yerlerde kutsandık. Evet, acele etmemiz lazım. İkincisi, bu yer büyük bir güce sahiptir. Pavlus'un Tanrı'nın İsa'yı dirilttiğini söylediğine dikkat et. Efesliler 1. bölüm 19. ayette Pavlus şöyle diyor. Bu kudret Tanrı'nın Mesih'i ölümden diriltirken ve göksel yerlerde, işte yine o ifade, sağında oturturken onda sergilediği üstün güçle aynı etkinliktedir. İsa'nın göğe alınması. Bazı insanlar İsa'nın göğe alınmasıyla alay eder. Yeri şöyleminden yukarı alınmış olabilir ama Avustralya ya da Yeni Zelanda'da olsa aşağı alınması gerekirdi derler. O zaman İsa nereye gitti? Bunun doğru cevabını bilmiyoruz. Aslında önemli de değil çünkü konu gittiği yer değildir. Konu onun kazandığı zaferdir. Konu onun kaç kilometre gittiği değil, onu göklere yükselten kudrettir. Fiziksel bedeni ruhsal alemdedir. Nerede olduğunu bilmiyoruz ama Şam'a giderken Pavlus'a ve savaş alanında savaşan askerlere göründü. Bu yerin nerede olduğunu bilmiyoruz. Çünkü bu farklı bir boyuttadır. Ama bunların hepsi İsa'nın her şey üzerindeki mutlak yetkisiyle ilgilidir. İsa Mesih bugün hüküm sürüyor. Evet, dünyadaki halkına bu yetkiyi vermiştir ama yine de onun onayı olmadan hiçbir şey gerçekleşmez. Kutsal kitap bütün düşmanları ayakları altına serilinceye dek bekleyeceğini söylüyor. Ne kadar da sabırlı değil mi? İsa bekliyor. İtalya'nın Floransa kentine gittiğinde Michelangelo'nun Davut heykelini, muhteşem mimarisini ve Floransa'nın kültürünü görürsün. İnsanların yürüdüğü bir kaldırımda üzerinde Savonarola'nın yakılarak öldürüldüğü yer burasıdır yazılı bir de levha bulunmaktadır. Bu kişi ilk reformculardan biriydi. Floransa'da müjdeyi duyuruyordu. Bu yüzden başı büyük derde girdi. Sonra bazı akılsızca işler yaptı. Bu başka bir hikaye. Ve sonunda yakıldı. Ölmeden önce söyledikleri aklımdan hiç çıkmaz. Şunları söylemiş. Mesih'in yukarıda hüküm sürdüğüne inananların aşağıda olanlardan korkmasına asla gerek yoktur. Vay canına. O imanı için öldürülen bir adamdı. İsa'nın her yönetimin, her hükümranlığın, her gücün üzerine yükseltildiğine, mutlak zaferini göklerde, o doğaüstü alemde, ruhsal alemde gösterdiğine inanıyorsan, işte İsa tam da oradadır. Tamam, şimdi biraz acele etmemiz lazım. Üçüncüsü, burası aynı zamanda onurlu bir yerdir. Pastor Lüser, ben bugün kiliseye teşvik almak için geldim diyebilirsin. Seni şimdi teşvik edeceğim. Tanrı sözü seni teşvik edecek. Efesliler 2. bölüm 4. ayette bizden söz ediyor. Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Tanrı bizi Mesih İsa'da Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu. Az önce İsa'nın orada olduğunu söylemiştim. Şimdi de sizin de orada olduğunuzu söylüyorum. İsa göğe yükselirken aslında bizi de yanına aldı. Tabii ki fiziksel olarak değil. Çünkü İsa'nın bulunduğu yerle Chicago arasında büyük bir fark var. Ama biz ondayız. Biz onun bedeninin üyeleriyiz. Onun canından, onun kanındanız. İsa ile aramızda o kadar güçlü bir metafizik bağ vardır ki İsa'nın ölümden diriltildiği gibi biz de diriltildik. Orada İsa ile birlikte oturduğumuz için bütün yönetimlerin, hükümranlıkların ve güçlerin üzerinde olduğumuzu şimdiden söyleyebiliriz. Eski antlaşmadaki kahinler hiç oturmazdı. Neden? Çünkü işleri hiçbir zaman bitmezdi. Kutsal kitaba göre İsa her şeyi bitirdikten sonra, her şeyi tamamladıktan sonra oturdu ve şöyle dedi. Her şey tamamlandı. Bütün yönetimleri, hükümranlıkları ve güçleri etkisiz hale getirdim. Onlara karşı zafer kazandığımı açıkça gösterdim. İşte bunun için biz de İsa ile birlikte göklerdeyiz. İsa neden bu kadar cömert? Metnimize bakalım. 6. ayet şöyle diyor. Tanrı bizi Mesih İsa'da Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu. Bunu Mesih İsa'da bize gösterdiği iyilikle lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek için yaptı. Biliyor musun, bu çok geniş bir konu ama bugün bu fikri pak zihinlerinize yerleştirmek istiyorum. Günah dünyaya girmiş olmasaydı Tanrı'nın pek çok özelliğini hiçbir zaman öğrenemeyecektik. Hiçbir zaman göremeyecektik. Tanrı bize merhametini, lütfunu ve iyiliğini günah nedeniyle göstermiştir. Onu kurtarıcı Tanrı olarak göremezdik. Bu günahı haklı çıkarmaz. Yalnızca Tanrı'nın mümkün olan en kötü durumu kendi iyiliğini ve kendi lütfunu göstermek için kullanabileceği anlamına gelir. Arkadaşlar, iman ettiyseniz konum olarak zaten göklerdesiniz demektir. Kanada vatandaşı olduğum günleri hatırlıyorum. O zamanlar Kanada vatandaşı olduğum için beni ülke dışında tutmalarının hiçbir yolu yoktu. Tabii ki şimdi de bir Amerikan vatandaşı olarak beni hala ülkeye alıyorlar. Birçok defa gittim. Kuzeydeki komşumuzla aramızda iyi bir dostluk ilişkisi var ama ülkeye girebilmemizin nedenlerinden biri yalnızca pasaportumuzun olması değil, aynı zamanda orada süresiz oturma hakkına sahip olmamız. Göklerde süresiz oturma hakkına sahipsek, öldüğümüzde sınırda herhangi bir sorun çıkmayacak arkadaşlar. Bu kişiyi içeri alsak mı almasak mı diye sormayacaklar. Hayır, ben İsa'dayım. Ben zaten buradayım. Bu yalnızca ilişkinin aktarılmasıyla ilgilidir. Ama sen bugün İsa'da göksel yerlerde oturuyorsun. Bu nedenle orası onurlu bir yerdir. Ayrıca buranın dramların yaşandığı bir yer olduğunu da söyleyeceğim. Kutsamanın ve gücün olduğu bir yer olduğunu, onurlu bir yer olduğunu söyledik. Şimdi de büyük dramların yaşandığı bir yer olduğunu söyleyelim. Vay canına. Dediğim gibi ruhsal alemi görmediğimiz için ben şahsen memnunum. Çünkü kafamız karışırdı. Ama neler olduğunu bir düşünsene. Şimdi metnimize bakalım. Efesliler 3. bölüm 8. ayette şöyle diyor. Bütün kutsalların en değersiziydim. Yine de Mesih'in akıl ermez zenginliğini uluslara müjdeleme ve her şeyi yaratan Tanrı'da öncesizlikten beri gizli tutulan sırrın nasıl düzenlendiğini bütün insanlara açıklama ayrıcalığı bana verildi. Öyle ki Tanrı'nın çok yönlü bilgeliği kilise aracılığıyla göksel yerlerdeki yönetimlere ve hükümranlıklara şimdiki dönemde bildirilsin. Göksel yerler ifadesi burada iyi melekleri ve kötü melekleri anlatmak için kullanılmış. Tanrı bilgeliğini, kudretini ve daha önce söz ettiğim gibi merhametini gösteriyor. Bunlar göksel yerlerde sergilenmektedir. Evet arkadaşlar, göksel yerlerde sergilenmektedir. Bu çatışmanın doğru tarafında olmanı umut ediyoruz. İman ettiysen sen göksel yerlerdesin. Bu mesaj dizisinde de göreceğimiz gibi yoğun bir çatışmanın içindeyiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz.

7 bölümden oluşan Gözle Görünmeyen Savaş dizisinin Evrensel Çatışma adlı mesajına bugün devam ettik. Bir sonraki Kazanmak İçin Koşmak programında İsa geri gelene kadar bu savaşın neden bitmeyeceği üzerinde konuşacağız. Kazanmak için koşmak, senin yaşam yarışın için Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardımcı olmak için hazırlanmıştır.

0: Hoş geldiniz. Radyo Light'ın değerli dinleyicileri, başka bir dünyadasınız. Hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparak bambaşka dünyaların kapılarını açabileceğimizi göstermeye çalışan bir kişisel gelişim programındasınız. Eğer diyorsanız ki ben hala kendimi geliştirmek istiyorum ve hala bazı konularda ufak tefek bilgi edinmek istiyorum, doğru yerdesiniz. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün size çok temel bir şeyden bahsedeceğiz.
1: Evet.
0: Hani diyeceksiniz ki aman zaten ben bunları biliyorum, ay geç diyeceksiniz. Hani böyle hep vardır ya, hayatımızda çok temel şeyler. Herkes bilir, dengeli beslenmemiz lazım. Herkes bilir, şunu yapmamız lazım. Ama yapmayız. İşte bu da normalde aslında bildiğimiz ama bu aralar herkesin sorun yaşadığını duyduğum bir konu. Nedir Gamzacığım bugünkü konumuz?
1: Uykunun önemi.
0: Tabii ki de hepimiz eğer insomnia gibi bir hastalığımız yoksa evet, normalde uyuyoruz. Ortalama olarak bir bireyin günde 8-9 saat uyuması gerekiyor.
1: Şimdi, sağlıklı olanı.
0: Değil mi, değil mi? Evet. Ama bugün size bir sürü bazı diyeyim hikayeler anlatacağız. Çünkü çok sıkça görüyorum ben uykuya dalamıyorum diyen, dalıyorum uyanıyorum diyen, uyanamıyorum diyen, günde 13 saat uyusam yetmiyor diyen, aman bana 4 saat yetiyor, niye günü boşa harcayayım ben, uyumayacağım diyen. Bunların hepsine verilebilecek birer cevabım var ve nasıl daha kaliteli uyuruz, bunun üzerine konuşacağız bugün. Ama öncesinde tabii ki Gamze'nin o çok sevimli girişlerinden bir tane alalım. Buyurun Gamze Hanımcığım.
1: Evet, bugün uykunun öneminden konuşacağız. İçinde bulunduğumuz çağda her şey çok hızlı ve sürekli olarak da daha fazlasına ihtiyacımız oluyor. Bazılarımız bir şeyleri yetiştirmenin çaresinde daha az uyumakta buluyoruz. Bazılarımız için ise stres yükünden ya da kurtulamadığımız düşüncelerden dolayı uyumak bir sorun haline de gelebiliyor. Bazı tanıdıklarımız az uyumanın kendilerine iyi geldiğini söylüyor. Halbuki uzmanlara göre bu kesinlikle sağlıklı değil. Bugün uykuya neden ihtiyacımız var ve daha iyi uyumak için neler yapabiliriz? Şöyle kısaca değineceğiz.
0: Evet.
1: Evet. Önce sorularıma geçeyim mi?
0: Geç. Ama sen normalde iyi uyur musun?
1: Ben evet, ben gerçekten çok iyi bir uyuyucuyum.
0: Gamze iyi bir uyuyucudur.
1: Evet, gerçekten.
0: Gamze'nin meslekleri arasında sunuculuk, öğretmenlik ve uyuyuculuk var.
1: Evet.
0: Gerçekten profesyonel uyuyucudur kendisi. Çok evet, düzenli aynen olarak uyuyabiliyor.
1: Yani şöyle, stres yaşamıyorsam o süreçlerde gerçekten iyi uyuyorum. Uykum düzenli oluyor. Ama eğer stres yaşıyorsam kesinlikle gecenin ikilerine kadar uyuyamadığım zamanlar benim de oluyor. Doğal olarak da eğer ki bir işim yoksa diğer gün biraz geç kalkmak durumunda kalabiliyorum.
0: Evet, tabii sen bana sorma, hiç
1: evet,
0: sorma.
1: Senin, seninkini detaylı şekilde konuşacağız bu süreçte.
0: Bugünkü konumuzda zaten genel olarak Gamze konuşacak. Neden? Çünkü hani derler ya, kelin ilacı olsa başına sürermiş. Evet, ben Nisan Özlem Özyapıcı.
1: Evet.
0: Bu konuyla alakalı ciddi ama problemlerim olduğunu belirteyim. Ama size normalde öğrendiğim ve aslında uyguladığımda, tabii eğer uygularsam, benim de işime yarayan bazı şeylerden bahsedeceğim. Ama tabii uygularsanız olur, uygulamazsanız olmuyor. O yüzden istersen senin çılgın soruları bir geçelim.
1: Geçelim. Benimkini konuştuk. Şimdi seninkini konuşalım. Sen düzenli uyuyan biri misin insan?
0: Hayır.
1: Ne yazık ki hayır.
0: Benim hiç uyumadığım günlerim oluyor.
1: Evet.
0: Yani 45 dakika uyuyup işe gittiğim, öyle dümdüz iki günü birbirine bağladığım zamanlar oluyor. Ya da 14 saat uyuduğum zamanlar da oluyor. Bir gün 10'da yatıp gece 4'te kalkmış olabilirim.
1: Evet.
0: Ertesi günü gece 4'te yatıp öğlen 4'te uyanabilirim. Yani kısacası hayır, ben düzenli uyuyan birisi maalesef değilim. Spor yaptığım süreçte düzenli uyuyan biriydim. İnanılmaz düzenli uyuyan biriydim. Zaten spor normalde uykuyu düzenliyor. Aynı zamanda da spor için uykuya ihtiyacınız var. O bir kısır döngü. O zamanlar her şey daha iyi gidiyordu. Ne zaman ki sporu bıraktık. Neyse, evet. Kötü örnek olmazmış. Kötü örnekten bahsetmeyelim. Sen sorularına
1: ama,
0: devam et.
1: Yine bunun iyi taraflarını da kötü taraflarını da tabii ki konuşacağız yine.
0: Tabii.
1: Peki, uyku düzeninin bozulduğu zamanlar oldu mu diyeceğim?
0: Uyku düzenimin bozulmadığı
1: zamanlar var mı? Bu diyelim bence.
0: Uzun uzun da böyle anlatmak istemiyorum ama şimdi birincisi, bazen bir şeyler yetiştirmemiz gerekiyor. Ve o gün içerisinde sürekli olarak dikkatimizi dağıtan çok fazla şey olduğu için ben lisenin sonlarından itibaren geceleri çalışmaya alıştım. Yani gece ders çalışıp işte okula gidip okuldan geldikten sonra uyuyayım falan gibi böyle saçma sapan bir düzen oturttum. Daha sonrasında bu benim bütün hayatıma oturdu. Haliyle öğretmen olduğum süreçte ben çokça uykusuz kaldım. Çünkü sabah 6'da kalkmayı başarmam için benim erken uyumam gerekiyor. Normalde o erken uyuyacağım dediğim saat benim beynimin aktif olmaya alıştığı bir saat olmuş oldu. O yüzden siz de kendinize ne gibi alışkanlıklar kazandırdığınıza çok dikkat edin. Bazı insanlar doğal olarak bir şekilde geceleri çalışıyor. Genelde yazarlar, ben bunu çok duydum. Çok erken kalkıp yazan yazar da var ama hani benim gibi çeviri yapan, yazan, işi böyle şeyler olan ya da işte okuyorsanız eğer ders çalışan kişilerin geceleri çalıştığını çok duydum çünkü o gürültü, patırtı dinmiş oluyor ve birazcık da artık bütün gününüzü sosyal medyadır, olur şudur budur, sosyalliktir falandır yiyip bitirdikten sonra kala kala gece kalıyor. Tabii doğal olarak gece çalışmak durumunda kalıyorsunuz. Böyle şeylere dikkat etmek gerçekten gerekiyor. Hı-hı. Neden? Evet. Birazdan herhalde zaten evet. Açıklayacağız.
1: Peki uyuduğun süreyle uyku kalitesi arasındaki bağlantı nedir?
0: Uyuduğumuz süre ile uyku kalitesi arasında şöyle bir bağlantı var. İlla 14 saat uyuyoruz diye çok müthiş dinleniyoruz
1: anlamına gelmiyor.
0: Evet. Bazen gerçekten sadece 8 saat tam uyuyoruz ve inanılmaz derecede hani derler ya çok fit uyandım bugün. Sağlıklı bir şekilde uyanabiliyoruz. Bazense çok uzun uyusak da yeterince doğru düzgün yani uykumuzu alamayabiliyoruz. Bu açıdan bazı uyku problemleri var ve herhalde ruh ve sinir hastalıkları hastanesindeydi. Uyku uzmanlık alanı bölümleri var yani uyku klinikleri var. Hı hı. Gerçekten bunlar hastalık olabiliyor. Uyku apnesini falan herkes biliyor. Hı hı. Nefes alamadığınız için, beyniniz o sinyale geçemediği için, tam olarak derin uykuya geçemediğiniz için vesaire. Uykudan yeterince randıman alamadığınız, gereken verimi alamadığınız durumlar olabiliyor. O yüzden süresiyle alakalı değil. Ama ben 4 saat uyudum, çok müthiş uyudum, bu da bana yetti diye bir şey de yok.
1: Evet.
0: Ha şöyle, araştırmalar yapmışlar bazı durumlarda ama belirli şeyler kullanarak insanların mesela bir küvete bir solüsyon koyuyorlar. Hı hı. Bu bir şekilde alkali ve nasıl diyeyim, elektrolize ediyorlar suyu. Bunu 2 saatte 8 saatlik uykuyu almalarını sağlıyorlar ama bu manipüle edilen bir şey. Yani orada artık onun içine ne koyuyorlar ve onun uzun süreçte yani uzun süre yapıldığı zaman bir zararı olacak mı? Gerçekten doğru bir şekilde uyku yerine geçiyor mu? Bunlar tartışılır. Bir de elektrolitlerle yapılan bir şeyler var ya da ilaç verilerek yapılan şeyler var. Bunlar da uzun vadede ne derece sağlıklı tartışılır. Hani hemen derin uykuya geçirelim, 4 saat sonra müthiş kendini zinde hissederek uyansın. Öyle bir şey yok. Bütün uzmanların söylediği şey, ben 6 saat uyuyorum bana yetiyor değil. Çünkü vücut bir süre sonra o yorgunluğu hissetmemeye başlıyor.
1: Evet.
0: Yani uykusuz olduğunu artık hissetmemeye başlıyor. Aynı şey susuzluk için de geçerlidir. İçmezseniz bir süre sonra o susuzluk sinyali ölüyor.
1: Aynen.
0: Bu kişilerde uykusuzluk sinyali ölüyor. Kendini zinde kalkmış gibi hissediyor. Çünkü aslında daha fazla ne olabileceğinin farkında değil. Hadi bir ara verelim.
1: Ara verelim.
0: Ondan sonra devam edeceğiz.
1: Evet. Sorularınızı, yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Lütfen bu konuda bize yazın. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz, tekrar hoş geldiniz. Aradan sonra tekrar Radyo Like'tayız ve tekrar başka bir dünyadayız. Bugünkü konumuz uykuydu.
1: Uyku düzeni.
0: Evet. Uyku düzenimiz, uykunun öneminden bahsediyorduk ve uzmanların illaki 8-9 saat uyunması gerektiğini söylediğinden bahsettik. Genel olarak bunun hani 4+4 falan gibi bazı versiyonları var, evet. İşte klasik olarak böyle hep söylenen dahiler bir kere az uyur falan. Öyle bir şey yok. Gerçekten de normalde beyin fonksiyonlarımız için şimdi birazdan bakacağız. Neden bu kadar uyumamız gerekiyor? Uykunun yararına bakacağız,
1: evet,
0: ama
1: neden ihtiyacımız
0: gerçekten
1: var?
0: De 8 saat uyumamız gerekiyor. Ve bunu evet 4-4 bölen var ve benim genel uyku düzenim aslında böyleydi. 4+4 şeklindeydi. Ama öncelikle gamzoşumuza soralım.
1: Evet.
0: Başka sorun yoksa geçelim mi?
1: Yok, evet, şöyle neden ihtiyacımız var ve hani neler, ne gibi şeyler bunun için faydalı olabiliyor?
0: Neden uyuyoruz? Genel
1: evet.
0: olarak neden uyuyoruz? Hani illaki yorgunsun, dinlenmen lazım. Yorgun değilim, o zaman dinlenmem lazım değil. Hani tercih değildir uyku, zorunluluktur.
1: Evet.
0: O kadar da yorgun değilim ya, bana ne, uyumayacağım, ben oyun oynayacağım dediğimiz zaman bir sürü şeyi kaybetmiş oluyoruz. Ertesi gün bazı problemler yaşayacağız.
1: Evet,
0: bir bakalım neden uyumamız gerekiyor?
1: Evet, birincisi vücut restorasyonu için. Bu da uyku, yani vücudun kendini onarmasına ve yeniden enerji toplamasına yardımcı oluyor. Beyin bağışıklık sistemi ve doku iyileşmesi gibi birçok fizyolojik süreçleri uyku sürecinde gerçekleştiriyor gerçekten.
0: Bir süre sonra hastalandığınızda iyileşemez hale gelebilirsiniz,
1: evet,
0: eğer uyumuyorsanız. Bir yaranız varsa iyileşmeyebilir. Ya da eğer yani vücudunuzda restore edilmesi gereken, yeniden yapılandırılması gereken herhangi bir durum, herhangi bir şey varsa, eğer uyumazsanız olmayacaktır.
1: Ve gerçekten uykumuzu yeteri kadar almadığımız zaman diğer gün inanılmaz derecede yorgun uyanıyoruz. Bilmiyorum fark ediyor musunuz ama yani kendim ben bunu gerçekten çok fark ediyorum. Çok daha bitkin bir şekilde uyanmış oluyorum.
0: Genelde günlük hayatında çok enerji harcamayan, masa başında vesaire çalışan kişiler diyor ki işte bana yetiyor. Neden? İşte kalkıyorum, arabama binebiliyorum ya da işte servisime biniyorum, otobüsüme biniyorum, okula gidiyorum. Yani bir şekilde öyle duruyorum. Aman o kadar da beni etkilemiyor falan gibi düşünüyorsunuz ama kendinizin daha üst versiyonunun farkında değilsiniz. Normalde aslında çok daha zinde, çok daha sağlıklı olma olasılığınız var ve aslında o hakkınızdan hani feragat etmiş oluyorsunuz. O hakkınızı elinizden bırakmış oluyorsunuz. Bu restorasyon çok fizyolojik bir şey. Normalde ne bileyim gözünüz yoruldu. Onun dinlenmesi için uyumak zorundasınız. Yoksa bir süre sonra size hastalık olarak, farklı sağlık problemleri olarak geri dönecektir. Ya da işte karaciğeriniz orada bir şeyler yapıyor. Yani vücudunuzda siz uyurken o günün bütün toksinlerini atmak, o günle alakalı zarar görmüş şeyleri düzenlemek, tekrar hani düşünün ki o bilgisayarı hiç kapatmıyorsunuz. Arada bir kapatıyoruz ve açıyoruz değil mi? Sürekli sadece uyku moduna geçse geçse açsan bir süre sonra yavaşlamaya başlıyor. Bu da onun gibi bir şey.
1: Evet. Hastalandığımız zamanlarda da hani bağışıklık sistemimiz açısından da önemli diyoruz. Hastalandığımız zamanlarda da aslında normalde uyuma sürecinde de iyileşiyoruz.
0: Evet. Tam da zaten uyuma sürecinde iyileşiyoruz.
1: Evet.
0: Çünkü bağışıklık sistemimiz, siz uyanıkken enerjinizin büyük çoğunluğu uyanıksınız, siz harcıyorsunuz. Ama uyuduğunuz zaman daha fazla enerjiye sahip vücut. Dolayısıyla o enerjiyi tamamen o hastalığı yenmeye kanalize edebiliyor. Ya da kendini onarmaya kanalize edebiliyor.
1: Evet, kesinlikle öyle. Evet, bir sonraki zihinsel sağlık açısından uyku beyin fonksiyonlarımızın düzenlenmesine ve zihinsel sağlığımızın da korunmasına yardımcı oluyor. Uyku yetersizliği zihinsel olarak stres, anksiyete, depresyon, duygu durum bozuklukları riskini de artırabiliyor.
0: Evet, bunun çoğunlukla farkında olmuyoruz.
1: Evet.
0: Ama ya çok depresifim, uyu. Bir psikolog
1: uyu
0: vardı.
1: Geçer.
0: Evet, uyu geçer demiş yani bir hastasına. Ve normalde mesela bir gün çok öfkeliyiz. Ama bunun aslında birkaç günlük uykusuzluktan kaynaklandığını fark etmiyoruz. Üst üste illa hani hiç uyumamamız gerekmiyor. Aslında o hani 6 saat uyuyoruz, 2 saati kısıyoruz ya kendimizden. O 2 saatler stres yükü olarak beynimizde kalıyor. Neden? Birazdan REM uykusundan falan bahsederken de konuşacağız. Beynimize gün içerisinde bir sürü veri giriyor ve beynimiz bunları işliyor. Sonra biz uyuduğumuz zaman onların gerekli olanlarını alıyor, gereksiz olanları gömülüyor. Yani Hani RAM de dediğimiz bu şeyde, bilgisayardaki RAM'den bahsediyorum şimdi. Geçici hafızalarımız vardır ya. Oraların boşaltıldığı, o geçici dosyaların silindiği zamandır uyku. Ve bunun için 8 saate ihtiyaç var. Neden? Çünkü döngüler var. Bu 8 saatin tamamı olması gereken uyku türünde olmuyor. Dolayısıyla olması gerektiği kadar beynimizin temizlenebilmesi için tam olarak bir 8 saate ihtiyacımız var. Sonra o duygu yüküyle ve o işte beynimizdeki, artık derler ya, çıfıt çarşısı gibi olmuş o bir sürü veri kalabalığıyla ertesi güne, ertesi güne, ertesi güne geçtikçe artık aslında kafamız dolmuş oluyor. Hani diyoruz ya, yani artık almıyor kafam. Odaklanamamanızın sebebi bu.
1: Evet.
0: Sakinleşemiyoruz. Çünkü bir önceki günün stresini atacak kadar uyumuyoruz aslında. O yüzden anksiyetemiz var. Halbuki yeterince uyuduğumuz zaman bir önceki günün stresi sıfırlandığı için kalktığımızda yeni bir sıfır noktasından başlıyoruz. Diyelim ki 10'a kadar eşiğimiz var.
1: Evet.
0: 10'a kadar gideceğiz. Sıfırdan başlayıp 10'a kadar gitmek var. O zaman daha toleransımız geniş, fazla olacaktır gün boyunca. Bir de zaten sadece 5'ten başlamak var. O zaman 5 adımcık kalmış oluyor.
1: Evet.
0: Sonuçta sınıra dayanmış oluyoruz gün içerisinde. O yüzden gerçekten zihinsel sağlık için, depresyona girmemek için, anksiyete problemi yaşamamak için, öfke patlamaları yaşamamak için, duygu durumu bozukluğu dediğimiz şey, bir böyle çok mutlu gibi olmak, bir bilmem ne, hani duygu durumunun sürekli değişmesi gibi şeyler yaşamamak için uyku çok önemli. Hadi kısa bir araya girelim.
1: Girelim.
0: Ondan sonra geri kalanla devam edeceğiz.
1: Bugünkü konumuzla ilgili siz de paylaşmak isterseniz, belki yorumlarınız varsa, sorularınız varsa lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan birlikteyiz.

0: Radyo Light'tasınız. Tekrar hoş geldiniz. Başka bir dünyadayız ve ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugünkü konumuz uyku.
1: Uyku düzeni.
0: Kim sevmez ki uyku?
1: Evet.
0: Bazıları sevmiyor. Sırf oyun oynamak için sevmeyenler var. Sosyal medya için sevmeyenler var.
1: Evet.
0: Zaman yönetimini tam olarak başaramadığı için sevmeyenler var genelde. Çünkü normalde 8 saat uyumamız gerekiyor ve geri kalan 16 saate her şeyin sığabileceğini iddia ediyorum. Sığıyor, evet. Neden sığmasın ki? Neden uyumamız lazım diye söz ediyorduk. Fiziksel sağlıktan, bağışıklık sisteminden bahsettik. Zihinsel sağlıktan bahsettik.
1: Evet.
0: Duygu durumu bozukluğunu, depresyonu engellediğinden. Ve bir sonraki maddemiz neydi?
1: Hafıza ve öğrenme. Bu da hafıza ve öğrenme süreçleri için çok önemli. Uykuda beyin bilgileri işliyor, hafızaya dönüştürüyor ve öğrenme süreçlerini de güçlendiriyor.
0: Evet, normalde gün içerisinde öğrendiğiniz şey sizin geçici belleğinizde saklanır. O gece uyurken REM denen bir uyku evresi var ve o sürede, yani aslında az bir uyku, çok derin bir uyku değil. O sırada o bilgiyi kalıcılaştırıyor. Yani beynin bu bana gerekecek mi, ben bunu atayım mı yoksa saklayayım mı diye karar verdiği evre uykunun REM evresi. Öğrenme dediğimiz şey bir bilgiyi kendinize sahiplenme, gerçek anlamda kalıcı kılma uyku sırasında oluyor. Bu ne demektir? Eğer doğru düzgün uyumazsanız yeterince öğrenemezsiniz. Eğer çalıştım sabahlara kadar çalıştım, neden olmuyor? Çünkü o, yani geçici belleğinize alıyorsunuz o bilgiyi ve aslında öğrenmiyorsunuz. Sadece o an için öylesine ezberlemişsiniz gibi oluyor ama ondan sonra aradan zaman geçince uçup gidiyorlar. Neden? Çünkü doğru bir zamanlamayla uyumamız gerekiyor ki o bilgiler kalıcı olsun ve yerleşsin. Yoksa her şey böyle kargacık burgacık birbirine karışır. Aynen öyle. Her şey birbirine karışır.
1: Evet.
0: Gerçekte öğrenme dediğimiz şey uyku sırasında olur. Bu yüzden uyumadan önce işte çalışın ya da uyumadan önce bir şeylere bakın, gözden geçirin ya da zihninizden geçirin ki ha, beyin bunun önemli olduğunu algılasın, uyuduğunuz zaman da onu gerçek anlamda sahiplensin. Aynı şekilde beynin veriyi, ben bugün bunları gördüm, işte şunları sileyim, bunları kendime saklayayım dediği süreçte, yani verileri işlediği süreçte yine REM süreci aynı şekilde. Onlarda da gereksiz bilgilerin silindiği süreç bu süreç. Bu çok önemli. Neden? İşte zihnimizin çünkü boşalması gerekiyor. Bana 4 saat uyku yetiyor dediniz. Ertesi gün kalktınız, ya bende odaklanma problemi var. Hayır, yani odaklanma problemi yok. Uyku problemi var.
1: Dinlenmedin,
0: uyusaydın,
1: uyumadın.
0: Odaklanabilirdin. Uyusaydın kolay öğrenebilirdin. Uyusaydın dinlediğini daha iyi anlardın. Daha etkin dinleyebilirdin. Hepsi aslında uykuyla alakalı.
1: Evet.
0: Geçelim bir sonraki maddeye.
1: Geçelim. Fiziksel performans. Ben birazcık aslında mesela bedenin hareketini beynin hareketine benzetiyorum. Uyku sporcular dahil olmak üzere fiziksel performansı artırabilir. Uyku yetersizliği de spor performansında azalmaya ve spor yaralanmalarının riskini daha çok artırmaya yol açabiliyor. Yani bedenimiz, kaslarımız çalışıyor, spor yapıyoruz. Ve onu birazcık dinlendirmezsek doğal olarak da çok, yani üstüne mesela hemen tekrardan çok ağır şekilde spor yaparsak kaslarımızda çok acılar hissedebiliyoruz, değil mi?
0: Ağır bir şekilde yapmamıza da gerek yok. Şimdi şöyle, ilk maddeye geri dönersek, hani restorasyon dedik ya.
1: Evet.
0: Şimdi spor yaptığımız zaman ne oluyor? Mikro yırtıklar oluşuyor kaslarımızda. Normalde kas kütlesini bu şekilde kazanıyoruz. O mikro yırtıklar doluyor, yani yeniden restore oluyor. Onların arasına tekrar kas dokusu üretiliyor ve o zaman işte çoğalmış oluyorlar, o yırtık dolduğu için kas büyümüş oluyor. Şimdi siz uyumazsanız bu kas kendini toparlayamaz. Kendini restore edememiş kasın üzerine, hadi kası bırakın bağların üzerine tekrar yükleniyorsunuz. Tabii ki de sakatlanacağız. Zaten de normaldeki hızınıza, yani uyuduğunuz zamanki hızınız, uyuduğunuz zamanki ağırlık kaldırabilme potansiyeliniz, doğru düzgün uykunuzu aldığınız zamanki replerinize, yani tekrar sayılarınıza falan bakın, her zaman daha iyidir. O yüzden çok ağır antrenmanlardan önce uyumak gerekiyor.
1: Evet, kesinlikle.
0: Mümkün değil, çünkü vücudun enerji dengelerinin de tekrar sıfırlanması gerekiyor. Yani uyku ve beslenme normalde sporun alt temelini oluşturan şeyler. Doğru düzgün uyumadıkça, doğru düzgün beslenmedikçe istediğiniz kadar spor yapın, yani sakatlanırız.
1: Evet.
0: Yapacak bir şey yok.
1: Bir sonraki maddemiz de duygusal denge. Hı hı. Duygusal dengenin korumasına yardımcı oluyor. Yeterli uyku almak, duyguların düzenlenmesini, sosyal ilişkileri, genel duygusal sağlığı da destekliyor.
0: Evet. Özellikle ilişkiler konusunda.
1: Evet.
0: Eğer uykusuzsanız kendinizi kendinize kaparsınız. Çünkü neden? Aslında kendinizi korumaya almaya çalışıyorsunuz bir açıdan. Çünkü siz kendiniz bilinçli olarak ben iyi durumda değilimi kabul etmeseniz bile beyin bunu biliyor. O yüzden ilişkileriniz bozulmaya başlıyor. Zaten dediğimiz gibi daha önceden duygusal, diğer tarafta dediğimiz gibi beyin çok yüklendiği için bazı duygu durumu bozuklukları ortaya çıkabiliyor mental olarak. Yani normalde o kadar da tepki vermeyeceğiniz bir şeye fazla tepki verebiliyorsunuz. Normalde çok çok büyütmeyeceğiniz bir şey çok büyük bir sorunmuş, problemmiş, işin içinden çıkılmazmış gibi görünüyor.
1: Evet.
0: Halbuki normalde uyuduğumuz zaman her şey daha hallolur ya. İnsanlar daha sevimli gelmeye başlıyor. Normalde çok kızdığınız şeylere o kadar kızmayabiliyorsunuz. Siz öyle tepkiler vermeyince olaylar da büyümüyor. Ve insan ilişkileri daha iyi olduğu zaman iş hayatınız, okul hayatınız her şey daha iyi ilerliyor. Dolayısıyla uyku bizim sosyal yaşamımızı da etkiliyor. Eskiden insanlar hava karardığında uyuyor, hava aydınlanıyor, uyanıyor. Biyolojik saatle. Şimdi zaten karanlıkta kalkmak zorunda kalıyoruz.
1: Evet.
0: Yani yılın belirli bir dönemi karanlıkta kalkılıyordu. Okula gittiğimiz zamanlarda ya da işte ben yine öğretmen olarak da okula gittiğim zamanlarda. Bu zaten vücut için zor bir durum. Bir de üstüne biz gece de geç yatarsak ya da az uyumaya çalışırsak vücut kendini tamamen kapıyor. Yani orada insanlar hep sizin için savaş kaç durumuna geldiğinizden ötürü hep savaşılacak bir şey ya da kaçılacak bir şey. Çünkü kendinizi sürekli olarak tedirgin hissediyorsunuz. Bu da çok son derece ilkel güdülerimizin bizde oynadığı oyunlar.
1: Evet.
0: Başka bir şey var mıdır? Ama geçmeden
1: var, ama
0: önce
1: evet,
0: bir
1: araya girmemiz iyi olur galiba. Bu arada lütfen bize yorumlarınızı, sorularınızı, farklı konu fikirlerinizi yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Aradan sonra tekrar Radyo Light'tayız.
1: Evet.
0: Tekrar başka bir dünyadayız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün uykudan bahsediyoruz. Dedik ki hani böyle aramızda aman bana şu kadar uyku yetiyor diyenler var. Hayır dedik, öyle değil. 8 saat, 9 saat gerçekten uyumamız gerekiyor. Ve neden uyumamız gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz şimdi. Daha sonra da uyku bozukluklarıyla alakalı bir şeyler anlatmaya çalışacağız. Nasıl daha uyumaya kendimizi ikna ederiz diye. Kesinlikle ve kesinlikle 8-9 saat uyumamız gerekiyor. Bunun herhangi bir şekilde uçarı kaçarı yok.
1: Yok.
0: Bana 6 saat yetiyorluk bir durum yok. Öğrenemeyiz.
1: Gerçekten.
0: Restorasyon olmaz. Yani bağışıklık sistemimiz kuvvetlenmez.
1: Fiziksel olarak
0: güçsüz
1: düşeriz.
0: Spor performansımız düşer.
1: Öğrenme konusunda zorluklar çekeriz.
0: Odaklanma konusunda zorluklar çekeriz.
1: Evet, zihinsel olarak gerçekten yenilenmemiş oluruz.
0: Ve netice itibariyle ilişkilerde kendimizi sürekli tehdit altında hissedeceğimiz için bilinçaltından ilişkilerimize bu olumsuz olarak yansır.
1: Evet, gerçekten.
0: Başka
1: ve
0: bir
1: geldik duygusal dengeye. Duygusal dengenin korunmasına yardımcı oluyor. Yeterli uyku almak, duyguların düzenlenmesini, sosyal ilişkileri ve genel duygusal sağlığı da destekliyor.
0: Evet. Bundan biraz bahsetmiştik. Çünkü ilişkilerde de dediğimiz
1: dedik.
0: Gibi hani öfke patlamaları gibi şeyler ya da bir şeyleri fazla büyütmek gibi şeyler söz konusu olmaz eğer uyursanız.
1: Evet.
0: Daha kendinize odaklı, daha kendinizi böyle nasıl diyeyim size dışa açabilen, neden? Çünkü tehdit altında hissetmeyen kişiler olursunuz. Kendinizi koruma ihtiyacı duymazsınız.
1: Evet.
0: Eğer yeterince uyuduysanız.
1: Bir sonraki bir başka önemli nokta da fiziksel sağlık. Kalp sağlığı, diyabet riski, kilo kontrolü, bağışıklık fonksiyonu ve hormonal düzenleme gibi fiziksel sağlık üzerine de olumlu bir etkiye sahip uyku düzeni.
0: Evet, mesele sadece fiziksel olarak baktığımızda sadece restorasyon değil. Hani dedik doku yenilenmesi, bağışıklık sistemi sadece bu değil. Genel olarak bazı hani böyle diyabet gibi hastalıkların sebepleri normalde çünkü insülin ve karaciğer kendini toparlayamıyor gibi bazı durumlar var. Diğer meseleyi anlatayım, hormon meselesini. Vücudunuzda genelde iki işte bir yapıcı bir yıkıcı diyeyim şimdi. Çok fazla terim kullanmayalım. Mod var. Geceleri normalde yapım modundasınız. Sabahları yıkım modundasınız. Şimdi bu yapım modunu kullanabilmeniz için uyumanız gerekiyor. Yoksa bu yapım modunu kullanamıyorsunuz. Dolayısıyla sabah kalktığınızda vücut kortizol salgılıyor. Ve bu sizde aslında hani vücuda sürekli sen kendini korumalısın ya da hastasın ya da bir şeylerle mücadele etmelisin, savaşmalısın diyen bir şey. Şimdi sürekli o salgılandı. Gece salgılanan tamam iyi durumdasın, merak etme her şey yolunda, iyileşiyorsun diyen bir şey. Ve siz bunun size denmesini engelliyorsunuz. Her şey yolunda, iyileşiyorsun denmesini

0: konuşmak kalbin de hakkı.
1: Evet, gerçekten öyle.
0: O da kendini restore edecek vesaire. Organlarımızı sevelim. Yani ben diyorum, midemize de gerçekten yani bir şeyleri sindiriyor, ediyor ve sonuçta onun da bir süre dinlenmeye ihtiyacı var. Hı-hı. Kilo kontrolüyle alakalı olarak sürekli savaş kaç modunda olursanız, sabahki yıkım modunda olursanız doğal olarak ben kendim beslemeliyim, ben kendim beslemeliyim. Ama uykuda böyle bir şey olmuyor. Uykuda yapıyorsunuz. Hı-hı. Bir haber okumuştum işte, uyuyarak zayıflayın falan diyor. Oho. Doğru.
1: Evet.
0: Gerçekten doğru. Hı-hı. Çünkü o hormonların, o insülin dengesinin vesaire sağlanmasında da uykunun rolü var. Hı-hı. Hiçbir şey değilse şöyle pratik olarak düşünün. Ben gece oturup oyun oynasam ya da bir şeyler yapmaya çalışsam eninde sonunda acıkacağım ve bir şeyler atıştıracağım. Hiç değilse gece doğru olan saatte uyuduğunuzda en azından o kalorileri de almıyor oluyorsunuz. Onu bırakın, gece yapım modunda olduğunuz için yediğiniz her şey size bir yağ olarak geri dönüyor. Evet. O yüzden gerçekten kilo açısından da uyumak önemli.
1: Genel iyi hissetmek için de çok önemli. Vücudun, hı hı, zihin sağlığınızı destekleyerek genel olarak iyi hissetmemize de yardımcı oluyor. Yeterli uyku almak genel yaşam kalitesini de arttırıyor. Günlük aktivitelerimizi daha etkili bir şekilde gerçekleştirmemize de destek sağlıyor.
0: Aynen öyle. Çünkü zaten sürekli yorgunum, onu yapamam, yorgunum, bunu yapamam, yorgunum. Günlük hayatımız öyle bir hale geliyor ki ne bir şey yapacak halimiz var, ne tam uyuyabiliyoruz.
1: Evet.
0: Ve böyle boşa geçen bir zaman, hani böyle maçlarda oynanmayan süre vardır ya, öyle bir şey haline geliyor artık. Hani ne tam olarak oyunun dışındasınız, ne tam oyun bitmiş, ne de bir şey oynuyorsunuz. Öyle bir hale geliyor bütün günümüz.
1: Evet, gerçekten.
0: O yüzden uyku önemli.
1: Çok önemli.
0: Peki, hı-hı, diyelim ki şimdi uyuyamıyoruz. Neler yapabiliriz, uyuyabilmek için?
1: Uykumuzu daha kaliteli bir hale getirmek için neler yapabiliriz? Bunun üzerine birazcık konuşalım. Uyku düzenini düzenleyebiliriz. Her gece aynı saatte uyuyup aynı saatte uyanmaya çalışabiliriz. Düzenli bir uyku programı vücudumuzun daha doğal uyku düzenini oluşturmasına da yardımcı oluyor.
0: Bunu genelde uygulamalarla yapmayı başaranlar var. Burada önemli olan şey, uyumaya karar verdikten ne kadar sonra uyuma kısmına geçebiliyorsunuz? Önce bunu belirlemeniz lazım. Benim dikkat ettiğim şey, ben yatayım ya dedikten ancak bir saat sonra yatıyorum.
1: Gerçekten böyle yapıyoruz.
0: Çünkü neden? Son şu videoyu da izleyeyim. İşte bir gideyim şunu yapayım. Su içeyim, dişimi fırçalayayım, ne bileyim. Hani illaki bir şeyler çıkıyor ve bir saat alıyor. O zaman eğer 12'de uyumak istiyorsak, uykuya geç alarmınızın mesela 11'de çalması lazım.
1: Evet.
0: Tamam, yat ama ertelemeden. Eğer uyumayı ertelersek sabah da uyanmayı ertelemeye çalışıyoruz. Hı-hı. O da çok mümkün olmuyor, bir yere kadar mümkün. O yüzden de bu uygulamaları kullanabilmek iyi bir şey. Hı-hı. Size söylüyor şu kadar uyku zamanın kaldı ve bunun 8 saatin altına inmemesi lazım.
1: Hı-hı.
0: Dolayısıyla eğer uykudan önce uykunuzu getirmek için bir şeyler yapacaksanız bunu uykudan bir saat önce
1: erken
0: yapmaya başlamanız gerekiyor.
1: Evet. Rahatlamanızı artırabilirsiniz. Artırmak için de stres azaltıcı tekniklere başvurabilirsiniz. Örneğin meditasyon, derin nefes alma, yoga veya sıcak bir banyo gibi rahatlamanızı sağlayacak, artıracak aktiviteler de denenebilir.
0: Bu konu hakkında biraz daha detaylı konuşalım ama önce bir araya gidelim.
1: Araya girelim, evet. Sonrasında uzun uzun yine rahat bir şekilde konuşabilelim. Bu arada bu konuyla ilgili sizin farklı fikirleriniz varsa, şunu da yapabilirsiniz diyebilirsiniz belki. Lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız. Değerli dinleyicilerimiz, başka bir dünyadasınız. Ve biz sağlıklı olmaya kafayı taktık. Dolayısıyla evet. Hani diyoruz ya, önce kendimizden başlayacağız başka dünyaların kapılarını açabilmek için. Hı-hı. Ve bugünkü konumuz uykuydu. Neden uyumamız gerektiğine baktık. Sanırım ikna edebilecek kadar bir şeyler paylaştık diye düşünüyorum. Sonradan peki uyuyamıyoruz, nasıl uyuyacağız, buna baktık. Öncelikle bir düzen. Bu düzen için belki bir program kullanılabilir ve bir saat öncesinden, artık sizin için belki iki saat önceden o uyku moduna geçmeye başlamamız gerekiyor dedik. Sonrasında Gamze bir şey söylemişti aslında, stresimizi azaltmamız gerekiyor diye. Hı-hı,
1: evet.
0: Aslında bu konu üzerinde biraz daha konuşmak istiyorum. Bazı şeyler gerçekten çok işe yarıyor. Nefes çalışmaları,
1: evet.
0: Yatmadan önce yapılan nefes çalışmasına dikkat etmek lazım. Hı hı. Biz burada nefes terapisinden vesaire bahsederken mesela dedik ki bazıları enerji verir, bazıları sakinlik verir. Dolayısıyla ateş nefesi içeren şeyler yapmamamız
1: enerji
0: gerekiyor.
1: Enerji verirse evet, daha çok uyuyamayız.
0: Daha çok uykunuz kaçar. Hangi nefes çalışmasını yaptığımıza dikkat etmemiz gerekiyor? Uyku öncesi yapılması uygun olan şeyler yapmalıyız. Stresi azaltmak için duş almak gerçekten çok işe yarıyor.
1: Duş gerçekten.
0: Eğer duş alamıyorsanız da yüzünüzü yıkamak da işe yarıyor. Aslında normalde denir ki soğuk suyla yüz yıkayınca işte uyanırız. Hayır, o öyle bir şeydir ki su gereken dengeye sokar. O an vücudunuz uyuması gerekiyorsa uyutur, uyanması gerekiyorsa uyandırır.
1: Hı hı.
0: Ilık suyla belki yüzümüzü yıkadığımız zaman, bazıları diyor ki tam tersi soğuk suyla yıkayın. Daha çok işe yarıyor. Ben çok soğuk suyla yıkamak hoşlanmıyorum.
1: Evet, ben de öyle.
0: Ama o ferahlık hissi size hani yatağa yattığınızda daha kolay uykuya dalmanızı sağlayacaktır. Onun haricinde evet, çaylar kullanabiliriz. Hani ben küçükken hemen annem uyuyacaksın dediği zaman süt istiyorum derdim. O da hani laktozun, laktik asitin hafiften böyle yorgunluk verici özelliğini kullanmak için
1: evet,
0: de olabilir. Ve kazein protein de iyi bir şey. Biliyorsunuz kazein protein var süt ürünlerinde. Hı hı. O da zaten çok uzun vadede çözülen bir protein. Bazıları diyor aslında sabah almanız daha iyi. Genel kanıya uymak aslında daha doğru diye düşünüyorum. Çünkü zaten uzun vadede çözülüyor. O gece boyunca hem bizi rahatlatıyor hem de gece boyunca çözülerek sabahleyin bize enerji verebilir hale geliyor.
1: Evet. Uyku ortamınızı optimize edebilirsiniz. Karanlık, sessiz ve böyle serin bir uyku ortamı yaratabilirsiniz. Odanızı perdelerle kapatabilirsiniz. Gürültüyü azaltabilecek uygun bir sıcaklıkta bir ortam yaratabilirsiniz. Belki işte 18-22 derece arasında odanızı tutabilirsiniz. Bu da gerçekten işe yarayan yöntemler arasında.
0: Evet, özellikle korku gibi bir probleminiz varsa, bunu gerçekten çözmek gerekir.
1: Hı-hı.
0: Yani o odada bir şey yok. Hani küçükken koltuk oynuyor diye düşündünüz diye o odada bir şey olduğu anlamına gelmiyor. Tabii bunun için uzmanlara danışılabilir ya da kendiniz bir şekilde bu korkuların üstesinden gelmeye çalışabilirsiniz. Normalde uyuduğumuz ortamın karanlık olması gerekiyor. Bu salgılanan hormonlardan kaynaklanıyor. Öylesine sadece daha kolay karanlıkta işte dikkatimiz dağılmaz, daha kolay uyuruz diye değil.
1: Evet.
0: Yani bazı hormonlar sadece karanlıkta uyurken salgılandığı için ortamın karanlık olması gerekiyor. Sessizlik meselesi, ben müzik dinleyerek uyuyorum, evet olabilir ama normalde tam uyuduğunuzda gerçekten sessiz olması, hani dedik ya çünkü beyin kendini boşaltacak vesaire. Bir yandan siz veri girişi yapmaya devam ederseniz zorlanabilirsiniz. Ama binöral, yani çift nöronlu mu oluyor Türkçesi bunun? Binöral sesler dinleyebilirsiniz. Bunlardan bahsedecek miyiz bilmiyorum. Hı-hı. Ama en sonunda bunu tüyolar olarak ekleyelim.
1: Ekleyelim.
0: Bir sonraki maddemiz nedir?
1: Elektronik cihazları sınırlayın. Kendi açımdan ben baktığım zaman etkiliyor. Ekranların mavi ışığı melatoninin adı verilen uyku hormonunu azaltıyormuş ve uyku kalitenizi de düşürüyormuş. Uyku öncesi en az böyle bir saat boyunca ekranlardan uzak durmaya çalışırsak bu da uyku kalitemizi daha iyi hale getirebilir.
0: Ekranların mavi ışığından kastımız ekranın mavi olması değil bu arada.
1: Hı hı.
0: O bizim gözümüze gelen ama bizim mavi olarak görmediğimiz alt ışınlar da var. Yani her ihtimalde filtre de kullansanız ekrandan gelen ışık melatoninin salgılanmasını engelliyor. O yüzden bir süre öncesinden o videolardan, maalesef bilgisayarlarınızdan, oyunlardan uzaklaşmaya başlamanız gerekiyor. Zaten de normalde ilginizi çektiği için sizi uyanık tutan bir şey. Ve onunla bağlantınızı kestiğiniz zaman, ben mesela Gamze'yi arıyorum, Gamze'ye ulaşamıyorum. Neden? Çünkü uçak modunu almış falan. Telefondan ulaşılamıyor.
1: Evet.
0: Çok doğru bir davranış. Tabii ki telefonlarımız yanımızda olsun, özellikle böyle deprem sürecinde. Aslında normalde diyorduk ki şarj ederken de yanımızda kalmasın, telefon bizden uzak olsun, radyasyon salgılıyor vesaire. Ama tabii deprem sürecinden dolayı herkes yine telefonları yanımıza alalım kanısına geldi. Ki,
1: ne yazık ki.
0: Evet, doğru, telefonlar yanımızda olsun. Ama kendi kullanımınızı sınırlamanız gerekiyor. Çünkü oradan bildirim geliyor ve merak ediyorsunuz, tekrar açıyorsunuz, tekrar o sırada başka bir şeyler görüyoruz. Öyle öyle yine zaman geçmiş oluyor. O yüzden uyumadan önce, belirli bir süre öncesinde kesmek lazım sosyal medya kullanımını. Var mıdır başka bir şey?
1: Tabii ki.
0: Buyurun.
1: Düzenli egzersiz yapın. Bu gerçekten çok önemli. Şimdi öyle bir tembelleşiyoruz ki kendi adımda söyleyeyim. Yani bir şeyleri yapmak istemedikçe daha çok yapmak istemiyoruz. Ve doğal olarak da senin de her zaman söylediğin gibi bana, enerji biriktiremiyoruz vücudumuzda. Ve daha çok yorgun hissediyoruz. Bazen bu yüzden aslında uyuyamıyoruz. Ama egzersiz, düzenli şekilde egzersiz yaparsak bu uyku kalitemize de etki ediyor. Ancak uyku öncesi aşırı yoğun egzersizden de kaçınmamız gerekiyor. Çünkü bu vücudumuzun da rahatlamasına, yardımcı olmasını zorlaştırabiliyor.
0: Daha böyle sakin şeyler yapılabilir, evet, uyku öncesinde. Onun haricinde günlük hayatınızda egzersiz yapmak, beyin yorgunluğuyla vücut yorgunluğunun dengeli olması gerekiyor. Eğer o gün çok beyniniz yorulduysa ama hiç vücudunuza bir şey yapmadıysanız, spor yapmalısınız, hayatınıza sporu sokmalısınız ki o dengedeyken uyuyabiliyorsunuz. Ya da fiziksel olarak bazen çok yorulduğunuzda ve beyinsel, hani zihinsel olarak bir şey yapmadığınızda yine uykuya dalmak zorlaşıyor. O yüzden bu egzersiz meselesi gün içinde egzersiz yapmakla alakalı. Bir sonraki maddeye geçelim. Süremizin sonuna geliyoruz.
1: Aynen öyle. Alkolden ve kafeinden mümkün olduğunca kaçınalım. Bu da uyku kalitemizi kesinlikle olumsuz etkiliyor. Alkol REM uykusunu azaltabiliyor ve daha sık uyanmamıza neden oluyor. Kafein ise uyanıklık düzeyini de artırabiliyor ve uykusuzluğa da yol açıyor.
0: Evet, normalde kafein zaten biliyorsunuz uyanık tutmak için olan bir şey. Ama bu kesinlikle sağlıklı değil. Çünkü aslında yorgunsunuz ve yorgun değilmişsiniz gibi hissettiriyor size. Aynı şekilde teyin de, yani çayda da var aynı şey, sadece kahvede değil. Ve bazı enerji içeceklerinde de tabii ki kafein artırılmış oluyor onların. Anksiyete sahibi olursunuz. Eğer böyle kalp çarpıntım var falan, çok anksiyeten var diyorsanız, kahve çay tüketiminden dolayı da olabilir. O yüzden bunları sınırlamak gerekiyor. Ama size ufak bir şey. Eğer kahve içip, özellikle de böyle espresso gibi küçük hemen tüketebileceğiniz kahveler içip ondan sonra üzerine 20 dakika uyursanız, beyindeki bütün reseptörler sıfırlandığı için sanki yeni bir güne başlıyormuşçasına yorgunluğunuz geçmiş olur. Bu da ufak bir şey tabii. Kahve içer içmez etki etmiyor. Normalde bir belirli bir süresi var. O kafeinin tamamen beyne taşınmasıyla alakalı, dönüştürülmesiyle alakalı. O yüzden hemen içer içmez eğer uyursanız, siz uyurken o çözüldüğü için bütün reseptörleriniz sıfırlanıyor. Bir diğer şey, uykuya dalmadan önce ve programı da kapayacağız. En son artık bunu söyleyeyim, bitsin. Vücudunuzun ayaklarınızdan başlayarak bütün kaslarını aşırı derecede kasın. Sonra birden bırakın. Vücudunuzun nerede olduğunu farkında olmanız gerekiyor. Yatağı hissedin. Sorun kendinize. Ayağım nerede, bacağım nerede, işte şu an burası yumuşak mı, pürüzlü mü falan filan. Bunları hissediyor olmanız gerekiyor. Ve daha sonrasında mesela ayaklarımı sıktım, böyle bütün kaslarımı titrettim iyice, ondan sonra bıraktım. Bacaklarımı sıktım, bütün kaslarımı titrettim, bıraktım. Aynı şekilde kolumu, yüzümü, bütün vücudumu kastım ve bıraktım. O bırakma hali birdenbire kaslarınızda bir gevşeme oluşturacağı için sizi uykuya daha kolay sokabilen bir şey. Rahat bir şekilde uyumanız lazım. Uyku sinyallerinizin olması lazım. Öncesinde kitap okumak gibi, öncesinde belirli bir şey yapmak, sabah sayfalarınızı ya da akşam işte sayfalarınızı yazmak gibi. Biraz daha bu uyku öncesine kendimizi şımartma vakti olarak ayırabilirsek, öyle sosyal medyada zaman harcayarak değil de daha kendimiz için, çünkü kendimiz oradaki videolardan daha önemliyiz. Onu asla kendimiz için yapmıyoruz, o videoları izleme işini. Başkalarının işine yarıyor, bizim işimize çok da yaramıyor. Onu eğlence evet. zamanı olarak ayrı bir zamanda yapabiliriz. Ama uyku öncesinde o son bir saati kendimize ayıralım. O zaman çok daha mutlu olacağız.
1: Evet.
0: Geldik bugünün sonuna. Hayatınıza biraz dokunabildiysek evet. ne mutlu bize. Her seferinde söylediğimiz gibi sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Bize ulaşmayı unutmayınız. baskabirdunya369@gmail.com Sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın.
1: Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 10. Bölüm. Kimden korkmalı?
1: Bu yüzden onlardan korkmayın. Çünkü örtülü olup da açığa çıkarılmayacak, gizli olup da bilinmeyecek hiçbir şey yoktur. Size karanlıkta söylediklerimi siz gün ışığında söyleyin. Kulağınıza fısıldananı damlardan duyurun. Bedeni öldüren ama canı öldürmeyenlerden korkmayın. Canı da bedeni de cehennemde mahvedebilen Tanrı'dan korkun. İki serçe bir meteliğe satılmıyor mu? Ama babanızın izni olmadan bunlardan bir teki bile yere düşmez. Size gelince başınızdaki bütün saçlar bile sayılıdır. Onun için korkmayın. Siz birçok serçeden daha değerlisiniz. İnsanların önünde beni açıkça kabul eden herkesi ben de göklerdeki babamın önünde açıkça kabul edeceğim. İnsanların önünde beni inkar edeni ben de göklerdeki babamın önünde inkar edeceğim.
0: İsa'ya layık olmak.
1: Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın. Barış değil, kılıç getirmeye geldim. Çünkü ben babayla oğlun, anneyle kızın, gelinle kaynananın arasına ayrılık sokmaya geldim. İnsanın düşmanı kendi ev halkı olacak. Annesini ya da babasını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Oğlunu ya da kızını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Çarmığını yüklenip ardımdan gelmeyen bana layık değildir. Canını kurtaran onu yitirecek. Canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır. Sizi kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur. Bir peygamberi peygamber olduğu için kabul eden, peygambere yaraşan bir ödül alacaktır. Doğru birini doğru olduğu için kabul eden, doğru kişiye yaraşan bir ödül alacaktır. Bu sıradan kişilerden birine, öğrencim olduğu için bir bardak soğuk su bile veren, size doğrusunu söyleyeyim, ödülsüz kalmayacaktır.
0: 11. Bölüm. İsa ve Vaftizci Yahya.
1: İsa 12 öğrencisine bu buyrukları verdikten sonra onların kentlerinde öğretmek ve Tanrı sözünü duyurmak üzere oradan ayrıldı. Tutuk evinde bulunan Yahya, Mesih'in yaptığı işleri duyunca ona gönderdiği öğrencileri aracılığıyla şunu sordu. Gelecek olan sen misin yoksa başkasını mı bekleyelim? İsa onlara şöyle karşılık verdi. Gidin, işitip gördüklerinizi Yahya'ya bildirin. Körlerin gözleri açılıyor. Kötürümler yürüyor, cüzamlar temiz kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve müjde yoksullara duyuruluyor. Benden ötürü sendeleyip düşmeyene ne mutlu. Yahya'nın öğrencileri ayrılırken İsa halka Yahya'dan söz etmeye başladı. Çöle ne görmeye gittiniz dedi. Rüzgarda sallanan bir kamış mı? Söyleyin ne görmeye gittiniz? Pahalı giysiler giymiş bir adam mı? Oysa pahalı giysi giyenler kral saraylarında bulunur. Öyleyse ne görmeye gittiniz? Bir peygamber mi? Evet. Size şunu söyleyeyim. Gördüğünüz kişi peygamberden de üstündür. İşte habercimi senin önünden gönderiyorum. O önden gidip senin yolunu hazırlayacak diye yazılmış olan sözler onunla ilgilidir. Size doğrusunu söyleyeyim. Kadından doğanlar arasında Vaftizci Yahya'dan daha üstün biri çıkmamıştır. Bununla birlikte göklerin egemenliğinde en küçük olan ondan üstündür. Vaftizci Yahya'nın ortaya çıktığı günden bu yana göklerin egemenliği zorlanıyor. Zorlu kişiler onu ele geçirmeye çalışıyor. Yahya'ya dek bütün peygamberlerle kutsal yasa olacakları önceden bildirdiler. Eğer bunu kabul etmek isterseniz gelecek olan İlyas odur. Kulağı olan işitsin. Bu kuşağın insanlarını neye benzeteyim? Çarşı meydanlarında oturup arkadaşlarına size kaval çaldık oynamadınız, ahat yaktık dövünmediniz diye seslenen çocuklara benziyorlar. Yahya geldiği zaman oruç tutup içkiden kaçındı. Ona cinli diyorlar. İnsanoğlu geldiği zaman yiyip içti. Bu kez de diyorlar ki şu obur ve ayyaş adama bakın. Vergi görevlileri ve günahkarlarla dost oldu. Ne var ki bilgelik ortaya koyduğu işlerle doğrulanır.
0: Tövbe etmeyen kentler.
1: Sonra İsa, mucizelerinin çoğunu yapmış olduğu kentleri tövbe etmedikleri için şöyle azarlamaya başladı. Vay haline ey Horazin! Vay haline ey Betsayda! Sizlerde yapılan mucizeler Sur ve Sayda'da yapılmış olsaydı, çoktan çul kuşanıp kül içinde oturarak tövbe etmiş olurlardı. Size şunu söyleyeyim, yargı günü sizin haliniz Sur ve Sayda'nın halinden beter olacaktır. Ya sen ey Kefernahum, göğe mi çıkarılacaksın? Hayır, ölüler diyarına indirileceksin. Çünkü sende yapılan mucizeler Sodom'da yapılmış olsaydı bugüne dek ayakta kalırdı. Sana şunu söyleyeyim, yargı günü senin halin Sodom bölgesinin halinden beter olacaktır.
0: Yorgunlara müjde.
1: İsa bundan sonra şöyle dedi. Baba, yerin ve göğün Rabbi, bu gerçekleri bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim. Evet baba, senin isteğin buydu. Babam her şeyi bana teslim etti. Oğlu babadan başka kimse tanımaz. Babayı da oğuldan ve oğlun onu tanıtmak istediği kişilerden başkası tanımaz. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin. Ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin. Benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyunduruğumu taşımak kolay, yüküm hafiftir.
0: 12. bölüm. Şabat günü sorunu.
1: O sıralarda bir Şabat günü İsa ekinler arasından geçiyordu. Öğrencileri acıkınca başakları koparıp yemeye başladılar. Bunu gören Ferisiler İsa'ya, "Bak, öğrencilerin Şabat günü yasak olanı yapıyor," dediler. İsa onlara, "Davut'la yanındakiler acıkınca Davut'un ne yaptığını okumadınız mı?" diye sordu. Tanrı'nın evine girdi, kendisinin ve yanındakilerin yemesi yasak olan ancak kâhinlerin yiyebileceği adak ekmeklerini yedi. Ayrıca kâhinlerin her hafta tapınakta Şabat günüyle ilgili buyruğu çiğnedikleri halde suçlu sayılmadıklarını kutsal yasada okumadınız mı? Size şunu söyleyeyim, burada tapınaktan daha üstün bir şey var. Eğer siz "ben kurban değil, merhamet isterim" sözünün anlamını bilseydiniz, suçsuzları yargılamazdınız. Çünkü insanoğlu Şabat gününün de Rabbidir. İsa oradan ayrılıp onların avlusuna gitti. Orada eli sakat bir adam vardı. İsa'yı suçlamak amacıyla kendisine "Şabat günü bir hastayı iyileştirmek kutsal yasaya uygun mudur?" diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi. "Hanginizin bir koyunu olur da Şabat günü çukura düşerse onu tutup çıkarmaz? İnsan koyundan çok daha değerlidir. Demek ki Şabat günü iyilik yapmak yasaya uygundur." Sonra adama "elini uzat," dedi. Adam elini uzattı, eli öteki gibi yine sapasağlam oluverdi. Bunun üzerine Ferisiler dışarı çıktılar, İsa'yı yok etmek için anlaştılar.
0: Tanrı'nın seçtiği kul.
1: İsa bunu bildiği için oradan ayrıldı. Birçok kişi ardından gitti. İsa hepsini iyileştirdi. Kim olduğunu açıklamamaları için onları uyardı. Bu, Peygamber Yeşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diyordu. "İşte kulum, onu ben seçtim. Gönlümün hoşnut olduğu sevgili kulum odur. Ruhumu onun üzerine koyacağım. O da adaleti uluslara bildirecek. Çekişip bağırmayacak. Sokaklarda kimse onun sesini duymayacak. Ezilmiş kamışı kırmayacak. Tüten fitili söndürmeyecek. Ve sonunda adaleti zafere ulaştıracak. Uluslar da onun adına umut bağlayacak."
0: İsa ve Baal-Zebul.
1: Daha sonra İsa'ya kör ve dilsiz bir cinni getirdiler. İsa adamı iyileştirdi. Adam konuşmaya, görmeye başladı. Bütün kalabalık şaşırıp kaldı. "Bu Davut'un oğlu olabilir mi?" diye soruyorlardı. Ferisiler bunu duyunca, "Bu adam cinleri ancak cinlerin önderi Baal-Zebul'un gücüyle kovuyor," dediler. Onların ne düşündüğünü bilen İsa şöyle dedi. "Kendi içinde bölünen ülke yıkılır. Kendi içinde bölünen kent ya da ev ayakta kalamaz. Eğer şeytan şeytanı kovarsa, kendi içinde bölünmüş demektir. Bu durumda onun egemenliği nasıl ayakta kalabilir? Eğer ben cinleri Baal-Zebul'un gücüyle kovuyorsam, sizin adamlarınız kimin gücüyle kovuyor? Bu durumda sizi kendi adamlarınız yargılayacak. Ama ben cinleri Tanrı'nın ruhuyla kovuyorsam, Tanrı'nın egemenliği üzerinize gelmiş demektir. Bir kimse güçlü adamın evine girip malını nasıl çalabilir? Ancak onu bağladıktan sonra evini soyabilir. Benden yana olmayan bana karşıdır. Benimle birlikte toplamayan dağıtıyor demektir. Bunun için size diyorum ki, insanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak ama ruha edilen küfür bağışlanmayacaktır. İnsanoğluna karşı bir söz söyleyen bağışlanacak ama kutsal ruha karşı bir söz söyleyen ne bu çağda ne de gelecek çağda bağışlanacaktır. Ya ağacı iyi, meyvesini de iyi sayın, ya da ağacı kötü, meyvesini de kötü sayın. Çünkü her ağaç meyvesinden tanınır. Sizi engerekler soyuyor. Kötü olan sizler nasıl iyi sözler söyleyebilirsiniz? Çünkü ağız yürekten taşanı söyler. İyi insan içindeki iyilik hazinesinden iyilik, kötü insan içindeki kötülük hazinesinden kötülük çıkarır. Size şunu söyleyeyim. İnsanlar söyledikleri her boş söz için yargı günü hesap verecekler. Kendi sözlerinizle aklanacak, yine kendi sözlerinizle suçlu çıkarılacaksınız.
0: Yunus'un belirtisi.
1: Bunun üzerine bazı din bilginleri ve ferisiler, "Öğretmenimiz, senden doğaüstü bir belirti görmek istiyoruz," dediler. İsa onlara şu karşılığı verdi: "Kötü ve vefasız kuşak bir belirti istiyor. Ama ona Peygamber Yunus'un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecektir. Yunus nasıl 3 gün 3 gece o koca balığın karnında kaldıysa, insanoğlu da 3 gün 3 gece yarın bağrında kalacaktır. Ninova halkı, yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü Ninovalılar Yunus'un çağrısı üzerine tövbe ettiler. Bakın, Yunus'tan daha üstün olan buradadır. Güney kraliçesi, yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü kraliçe Süleyman'ın bilgece sözlerini dinlemek için dünyanın ta öbür ucundan gelmişti. Bakın, Süleyman'dan daha üstün olan buradadır. Kötü ruh insandan çıkınca kurak yerlerde dolanıp huzur arar ama bulamaz. O zaman çıktığım eve, kendi evime döneyim der. Eve gelince orayı bomboş, süpürülmüş, düzeltilmiş bulur. Bunun üzerine gider yanına kendisinden kötü 7 ruh daha alır ve eve girip yerleşirler. Böylece o kişinin son durumu ilkinden beter olur. Bu kötü kuşağın başına gelecek olan da budur.
0: İsa'nın annesi ve kardeşleri.
1: İsa daha halka konuşurken annesiyle kardeşleri geldi. Dışarıda durmuş, onunla konuşmak istiyorlardı. Birisi İsa'ya, "Bak, annenle kardeşlerin dışarıda duruyor, seninle görüşmek istiyorlar," dedi. İsa kendisiyle konuşana, "Kimdir annem, kimdir kardeşlerim?" karşılığını verdi. Eliyle öğrencilerini göstererek, "İşte annem, işte kardeşlerim," dedi. "Göklerdeki babamın isteğini kim yerine getirirse, kardeşim, kız kardeşim ve annem odur."
0: 13. bölüm. Tohum benzetmesi.
1: Aynı gün İsa evden çıktı, gidip göl kıyısında oturdu. Çevresinde büyük bir kalabalık toplandı. Bu yüzden İsa tekneye binip oturdu. Bütün kalabalık kıyıda duruyordu. İsa onlara benzetmelerle birçok şey anlattı. "Bakın," dedi, "ekincinin biri tohum ekmeye çıktı. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düştü. Kuşlar gelip bunları yedi. Kimi toprağa az, kayalık yerlere düştü. Toprak derin olmadığından hemen filizlendi. Ne var ki güneş doğunca kavruldular. Kök salamadıkları için kuruyup gittiler. Kimi dikenler arasına düştü. Dikenler büyüdü, filizleri boğdu. Kimi ise iyi toprağa düştü. Bazısı 100, bazısı 60, bazısı da 30 kat ürün verdi. Kulağı olan işitsin." Öğrencileri gelip İsa'ya, "Halka neden benzetmelerle konuşuyorsun?" diye sordular. İsa şöyle yanıtladı: "Göklerin egemenliğinin sırlarını bilme ayrıcalığı size verildi ama onlara verilmedi. Çünkü kimde varsa ona daha çok verilecek, bolluğa kavuşturulacak. Ama kimde yoksa elindeki de alınacak. Onlara benzetmelerle konuşmamın nedeni budur. Çünkü gördükleri halde görmezler, duydukları halde duymaz ve anlamazlar. Böylece Yeşaya'nın peygamberlik sözü onlar için gerçekleşmiş oldu. Duyacak duyacak ama hiç anlamayacaksınız. Bakacak bakacak ama hiç görmeyeceksiniz. Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı, kulakları ağırlaştı, gözlerini kapadılar. Öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdi. Ama ne mutlu size ki gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor. Size doğrusunu söyleyeyim. Nice peygamberler, nice doğru kişiler sizin gördüklerinizi görmek istediler ama göremediler. Sizin işittiklerinizi işitmek istediler ama işitemediler. Şimdi ikinciyle ilgili benzetmeyi siz dinleyin. Kim göksel egemenlikle ilgili sözü işitir de anlamazsa, kötü olan gelir, onun yüreğine ekileni söker götürür. Yol kenarına ekilen tohum işte budur. Kayalık yerlere ekilen ise işittiği sözü hemen sevinçle kabul eden ama kök salamadığı için ancak bir süre dayanan kişidir. Böyle biri Tanrı sözünden ötürü sıkıntı ya da zulme uğrayınca hemen sendeleyip düşer. Dikenler arasında ekilen de şudur. Sözü işitir ama dünyasal kaygılar ve zenginliğin aldatıcılığı sözü boğar ve ürün vermesini engeller. İyi toprağa ekilen tohum ise sözü işitip anlayan birine benzer. Böylesi elbette ürün verir. Kimi 100, kimi 60, kimi de 30 kat.
0: Dericeler benzetmesi.
1: İsa onlara başka bir benzetme anlattı. Göklerin egemenliği tarlasına iyi tohum eken adama benzer dedi. Herkes uyurken adamın düşmanı geldi, buğdayın arasına delice ekip gitti. Ekin gelişip başak salınca deliceler de göründü. Mal sahibinin köleleri gelip ona şöyle dediler. Efendimiz, sen tarlana iyi tohum ekmedin mi? Bu deliceler nereden çıktı? Mal sahibi, bunu bir düşman yapmıştır dedi. Gidip deliceleri toplamamızı ister misin diye sordu köleler. Hayır dedi adam. Deliceleri toplarken belki buğdayı da sökersiniz. Bırakın biçim vaktine dek birlikte büyüsünler. Biçim vakti orakçılara önce deliceleri toplayın diyeceğim. Yakmak için demet yapın. Buğdayı ise toplayıp ambarıma koyun.
0: Hardal tanesi ve maya benzetmeleri.
1: İsa onlara bir benzetme daha anlattı. Göklerin egemenliği bir adamın tarlasına ektiği hardal tanesine benzer dedi. Hardal tohumların en küçüğü olduğu halde gelişince bahçe bitkilerinin boyunu aşar, ağaç olur. Böylece kuşlar gelip dallarında barınır. İsa onlara başka bir benzetme anlattı. Göklerin egemenliği bir kadının 3 ölçek una karıştırdığı mayaya benzer. Sonunda bütün hamur kabarır. İsa bütün bunları halka benzetmelerle anlattı. Benzetme kullanmadan onlara hiçbir şey anlatmazdı. Bu peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Ağzımı benzetmeler anlatarak açacağım. Dünyanın kuruluşundan beri gizli kalmış sırları dile getireceğim.
0: Dericeler benzetmesi açıklanıyor.
1: Bundan sonra İsa halktan ayrılıp eve gitti. Öğrencileri yanına gelip tarladaki dericelerle ilgili benzetmeyi bize açıkla dediler. İsa, iyi tohumu eken insanoğludur diye karşılık verdi. Tarla ise dünyadır. İyi tohum göksel egemenliğin oğulları, deliceler de kötü olanın oğullarıdır. Delicelere eken düşman iblisti. Biçim vakti çağın sonu, orakçılar ise meleklerdi. Deliceler nasıl toplanıp yakılırsa çağın sonunda da böyle olacaktır. İnsanoğlu meleklerini gönderecek, onlar da insanları günaha düşüren her şeyi, kötülük yapan herkesi onun egemenliğinden toplayıp kızgın fırına atacaklar. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. Doğru kişiler o zaman babalarının egemenliğinde güneş gibi parlayacaklar. Kulağı olan işitsin.
0: Define ve inci benzetmeleri.
1: Göklerin egemenliği tarlada saklı bir defineye benzer. Onu bulan yeniden sakladı. Sevinçle koşup gitti, varını yoğunu satıp tarlayı satın aldı. Yine göklerin egemenliği güzel inciler arayan bir tüccara benzer. Tüccar çok değerli bir inci bulunca gitti, varını yoğunu satıp o inciyi satın aldı.
0: A benzetmesi.
1: Yine göklerin egemenliği, denize atılan ve her çeşit balığı toplayan ağa benzer. Ağ dolunca onu kıyıya çekerler. Oturup işe yarayan balıkları kaplara koyar, yaramayanları atarlar. Çağın sonunda da böyle olacak. Melekler gelecek, kötü kişileri doğruların arasından ayırıp kızgın fırına atacaklar. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. İsa, "Bütün bunları anladınız mı?" diye sordu. Evet karşılığını verdiler. O da onlara, "İşte böylece göklerin egemenliği için eğitilmiş her din bilgini, hazinesinden hem yeni hem eski değerler çıkaran bir mal sahibine benzer," dedi.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
3: 25 yıllık öğretmenim. Notum kıt diye adımı çıkarmışlar. Ama dumansız hava sahası projesine 10 üstünden 10 veriyorum.
2: Yani bu proje takdirle geçer mi hocam?
3: Hiç şüphem yok.
2: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel, gel,
0: siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
8: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
7: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
9: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
9: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
9: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

songs to my God as long.

Thank you, Jesus.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tarz.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.